0: bazısına aylanıp bütün kesip zincirinin yıllık mahsulat kıymeti 10 milyar yuandan aştı. Peyzavat nahiye yeni mahalle bazarı Laylık kentindeki bağvan İlyar Nizamet mundaq dedi. Kent partiya yajekisi bizge texniki cihette yaxşı mulazimet kılgaçka şinmey süpti barğansırı yaxşılandı. Bultur 6 milyardki şinmeyini 180 milyon yuanga sattım. Bir partiya yajekisi bir cengvar korgan. Peyzavat nahiye yeni mahalle bazarı Laylık kenti partiya yajekisi yezi kentlerini güllendiriş yolu da tekşürüp tətqiq kılıp əhval igilgendin keyin kesip rayonu kooperatif ve dehqanlar bir gavdalashgan taraqqiyat andizisini umumlaştırdı. Hem de ölçemli birlik keltirip, ilmi östürüp, perviş kılıp, kentki 480 ailelik bağvanını kirimini köpeytip beyişka yetekleri. Laylık kenti partiya yajekisinin şujesi Abdüşükür Mehmet Mundaqdiri. Partiya azalarını asas kılgan şinmey pervişi texnika mulazmet ettirdi kurup bir tutaş perviş kıldıq. Bultur kent ahalısının 33 sap kirimi 20.884 yuanga yetti. Bunun 63%'ini şinmeydin kılıngan kirim egileri. Partiyanın küşlük rehberliği de Şincan'ın namratlıktan kutulduruş ötkiliğe ucum kılış neticilerini müstehkemleş, kenayetçini, yezi kentlerini güllendiriş bilen ünümlük cipsilaştırış 5 yıllık ötkünçi mezgildeki vezipsi muhabbeqiyetlik uğurlandı. Caylardaki asası katılan partiya teşkilatları yezi kentlerini idare kılış, yezi ilgiliki bilen sayahatçilikini yoğuruş, yaşaş muhitini yakışılaşını sicil çoğunkurlaştırıp, ammının kırımını köpeytiş yollarını tekmu kenaytti. 2025 yılı Şincan boyunca ahalının ilgiliki otturaca kırım 32.881 yuanga yetip 6.14% aştı. Bunun için de yezi ahalısının ilgideki 33 kirim 20.793 yuanga yetip 7.1% köpeydi. Namrasıqtın kutulgan nahiyelerdeki yezi ahalısının ilgideki 33 kirim bir kadar tez eşi altını davamlıq saxladı. Şincan'daki her derecelik partiya teşkilatları baş şuji Xi Jinping'nin partiya kuruluşu arqılıq yetekleşini çoğunqırlaştırış, terakkiyat kuvvetini kozgatış, xalqının bəxt saadetini aşırış diyen səmimi tapşırıqını əsli çın saxlap, siyasi əvzəllik, təşkili əvzəllikini sicil kəsibinin tipini özgərtib, derecesini östürüşünün küşlük kuvvetigə aylandırdı. Kuca İqtisad Texnika Tərəqqiyat rayonadaki Şincan Yuanfeng Toqumçılıq Çəklik Şirkti Partiya Yajekisi Partiya Kuruluşu bilen kesip zənciri birləşdirilgən yoğurma tərəqqiyat əndizisini icadi umumlaşdırıb, partiya təşkilatı bazısını işləb çıxırış birinci sepigi yötgəb, sexlarda partiya kiçik qrupsini daimliq qurub, ölçəmlik özgecə partiya kuruluşu tədbiri arqılıq işləb çıxırışdiki boğumu halətini buzub taşlab, Karxananın tərəqqiyat yoşurun iqtidarını qozğatdı. Şirkət işxanısının müdiri Bəyley mundaqdırı. Partiya əzaları ülgə iş orni, partiya əzaları məsuliyyət rayonu bərpa qılıb, iqriş seyxida tarab birləşmə işləb çıxırış, inçki yipnin üzülüb geçişini tizgiləş, köpxıl talanı oralaş iqriş yünər sənəti qatarlıq cəhətlərdiki texnikilik qiyin məsəlini bütün küş bilən həl qılıb, tərəqqiyyatının içki hərəkətləndirgüç küçünü qozğatdıq. Partiya əzalarının avantgardlıq bilən ülgü körsətib yetəkləşidə, karxanı xizmətçiləri iş ornada yıldız tartıb, texniki cəhətdə ilgirlədi. Həm texniki yenilaşqa qatnaşdı, həm kəsb dərəcəsini östürüşdən mənbətləndi. Şirket hizmetçisi Zorgül Tursun mundaqdırı. Partiya əzaları kol-mu-kol texnika maharet ögetti. Kemterlik bilen texniki ögenip partiyaya kiriş iltiması yazdım. 15-ci 5 yıllık yerik plan programısı da partiyanın umum yüzlük rehberliği de çın duruş ve onu küçeydiş, Cungucu zaman ulaştırışını olgu sürüşünün tüp kapalı deyip oturgu koyuldu. Şincan yeni musabıda Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını yetek çıkılıp, partiyanın umum yüzlük rehberliği de çıntırıp ve onu küçeytip, xalık texmu razı buladığan hükümetini bütün küş bilen bərpa qılıp, Jonghua milletin ortak gavdisi eğini müstehkemleş, yuqarı süpetlik tərəqqiyatqa türtkü buluşunu küşlük kapalatki iyi kılış üçün vazife mesuliyetini texmu yaxşı ada qılıp, xalık üçün texmu yaxşı hizmet kılışını nişan.
1: Stansımız xəbəri. Şinjan bu yıl yezi taşyolunu yaxşılaş yeni növətlik ərikdini çonqır yolu qoyub, yezi yol tovarını əlalaşdırdı, mükəmməlləşdirdi. Yıl 5-dən hazır qəcə yezi taşyolu quruluşuqa 5 milyard 80 milyon yön məbləq siləb, 1694 kilometr yol yasıdı və özgərdi. Avat nahiyəsi 5 eriq bazırının yezi taşyolunu özgərdiş 2026-cı illik türü pat ardı tamamlanıdı. Yolun dərəcəsi östürülüb, ilgirki tar, ongul-dongul koni yol, töp-töz, azade, qarmay yatquzulgan yolu özgərtilib, ər qaysi kent qruplarıqıcı uzartıldı. Bəş eriq baziri Bostan kentinin ahalisi Yasin Turğun mındaq dedi. İlgiri paxta, meyve toşma avarcılıq idi. Azir yolda çoğun kiçik avtomobillarının həmmisi normal qatniyalaydıqan bulub və qolaylaşıp getdi. Şimali Şinjan'ın her kayışçayları yezi taş yolunu özgertip süpüteni östürüş hizmetini mas kademde algı sürdü. Altay şehri yezi taş yolunun derecesini östürüş kuruluşunu köp noktadan ten kademde kanat yaydırdı. Bu yıl 65 kilometreden artık yezi taş yolunu yasap ve özgertip her tarafka ravan tutaşkan şehir yeza katnaş mikro ayrılış doğru berpa kılışını planladı. Altay şəhərlik Qatnaş Transport İdarisi Tür İşxansının qadri Zhu Yongshan mındaqdırı. Bu yıl yezi taş yolu quruluşu türdən ikkini yolu qoyub, cəmi 28 milyon 230 min yön məbləq selib, körük, süngüç, remont qiliş, bexatərlik müdafiəsi əsləhələrinin dərəcəsini östürüş quruluşlarına alğı sürümüz. Şinjan bu yıl yezi taş yolu quruluşuğa 11 milyard 200 milyon yön məbləq silib, 7000 kilometr taş yolunu özgertip, ya ki yeniden yasab, amının səpər duyğusu və erişiş duyğusunu sıcıl aşırışını pilalıdı.
0: Stansımız xəvri. Jongo Quruluş Bankisi Qorğaz Şöbisi yakında Şinjan boyunca tuncu bulup, Erkin Soda Sınaq rayonunun taşqı qarız kelişimi imzalaş, tizimlaş kəsbini muvaffaqiyyətlik bicirdi. Buna bilen, Jongo Şinjan Erkin Soda Sınaq rayonunda tizimge ilingan pul muamile karxanalardan başka karxanalarının taşkı qarız kelişimi imzalaş, özgertiş, tizimlaş hukuki bankağı berilip, Erkin Soda Sınaq rayonunun çegra halkıp mäbləq seliş, mäbləq yürüştürüşini kolaylaştırış ıslahatı da yeni bösüş kolga keltirildi. Qorğaz Asiya, Avropa, Soda, Eşya, Obrodi, Gruhi, Çeklik şirketinin kəsibleri devlet içi sırtı deydi. Kəsib köylümünün sicil kengiyişi bilen Karxana Çegra sırtıdaki tövən tənərxilik məbləğdən paydalanıb, ticaret obrodini toluqlaşqa ciddi ehtiyacı düşdü. İlgiri taşqı qarızını tızımlaş, təkşürüb təsdiqlaş tərtibi mürəkkəb idi. Quruluş Bankisi Qorğaz Şöbisi bütün cəryanda udullaşıb mülazimət qılıb, materialını təkşürüb bekitiş, sistemiyi kirgözüş, xəyib xətərini təkşürüş qatarlıq bütün cəryanlı xizmətlərini yuqru ünümdə tamamlab, karxanığa 802.100 yuan qarız bərdi. Şirket Partiya Komitetinin muavin şujesi baş direktor Fengzhi əhval tonuşturub mındaqdırı. Bu siyaset çegra halkı məbləğ yürüştürüşümüzü zor dərəcədə kolaylaşdırdı. İlgiri çegra sırtıdan tövən tənərxilik qarız almaqçı bolsaq, pütkül tərtibini tamamlaşqa az digəndə 2-3 xizmət günü kitətdi. Bugünkü gündə birli orunda biciriş işqa açdı. Devlet Taşqı Pervot Başquruş İdarisi Şinjan Şöbisi Taşqı Pervot sahəsindəki beriş, başquruş, mülazimət qılış islahatını sicil çoğunqırlaşdırış üçün 2026-cı yılı 5-ci ayda Jongo Şinjan Erkin Soda Sınaq rayonudaki bankalarda pul muamilə karxanalardan başqa karxanalarının taşqı qarız kelişimi imzalışı özgərtişini tizimlaş kəsbini yolğa qoyuş təfsili qaydısını besib tarqatdı. Təfsili qaydigə asasən, Erkin Soda Sınaq rayonudaki qaydigə uyğun ticaret qılıvatqan pul muamilə karxanalardan başqa karxanalar taşqı pervot kəsbi becerişi bekitilgən bankıqa bivasitə verib, taşqı qarız kelişimi imzalaş, hesabat etiş, həm də pervotni ayrı başlaş kəsbini beceriş imkan etigə igi boldi. Təfsili qaydada kolaylaşdırış bilən xəyib xətərinin aldını eliş, tizgilləşkə tən əhmiyyət verişdə çın durulub, banka aparatlardan iştin burun, işcəryanda, iştin keyin bütün zəncirlik nazarət qiliş başquruş mexanizmi ornatıb, çeqra halqıb məbləq yürüştürüşünün bir xətər tizgilliklib oladığan boluşğa həqiqi kapalətlik qiliş tələb qilindi. Дөйләт Ташқы Перуот Башқұрыш Идарысы Шинжан Шөбісі Ташқы Перуот Башқармысының муавын башлықы Гоу Пың мұндақтыры. Карханылар биваста банкаға беріп тізімлатсы болады. Ташқы қарыз мәқсус есабатыға мәбләқ кіргізуш әм ішілтішіне азыр торда бежірішіне ішқа ашырдық.
1: Станциямыз мұхбірлері Гауман Хуэй Яңжоу хабар қылады. 2026-лық яз пәсіллік мәмлекетлік көмір соды ерменкісінің Шарқы Жұңғар Қомылдегі 2 мәйдан көмірчілік мәқсус мәйдан паалиеті 7-інші айның 10-інші күні үрімчіде өткізілді. Шарқы Жұңғар Қытса Техника Тарақият районыда мәмлекет бойынша көлімі әң чоң, қезі шарайты әң яқшы, заманы велашқан тәйар көмірлік ба. Мөлчерленген көмір запысы 390 миллиард тонны болып, бүтін мәмлекетнің 7%-ін егілейді. Нөвәтте 14 заманы велашқан көмір кан құрылып, омыми мәхсулат мұқтары 260 миллион тонныға етті. Шарқы Жұңғар Қытса Техника Тарақият районы Башқұрыш комитеті партия қызмет комитетінің әзасы, Башқұрыш комитетінің муавын мүдірі Ван Дуңшан, бұл кетім қыпалиетті ішіліп шықырыш, тошуш, сетіш обыротыдекі тосық нұқтылар равалаштырылып, көміріні сұртқы сетіш еллері кәңайтылыплы қалмай, яна кәсіп зәнжіріні ұзартыш нейшалынып, ешіл көмір химия санаты, ақыл қан жабдықлары қатарлық түрлерінің макаллышқы нейшалық жәліп қылыңғалықыны тоныштырып мұндақтыры. Төмір ел, таш ел қатарлық әша обыроты қарқалары білен, тәшәбізгарлық білен ұдылдышып, тошуш күшіні бір тұташ тәңшіп, тошуш лай әсіні әлалаштырып, көміріні сұртқы тошуштіке қиын мәсілеріні әқиқи әл қылып, омымызлік сұртқы тошуш өнімені өстірдіқ. Яна бұ мейдан паалиеттен пайдылынып, мұтәхәсілер ақыллар амбірі. Саха башламчыларының байлықыны қобыл қылып, ешіл көмір химия санаты ақыл қанжабдықлары, көміршіліктіке қаттық ташландықлардың айланма пайдылынышқы оқшаш, бұл қыл әла сүбәтлік кәсіп зәнжірі түрлеріне Шарқы Жұңғарғы макаллышқы жәліп қылдық. Қомыл көміршілік тәрәқияты иығыны мәқсус мейдан паалиетіге мәмлекет бойынша көміршілік кәсіп зәнжірінің юқыры төвән иығынедегі тәхминен 270 қарқана, 470-тін артық вәкіл қатнашты. Нәқ мейданда 12 түрлік әмкарлық келешімі имзаланды. Бұның ішіде Ниңша, Ши Зөйшән шәһри, Қомыл шәһри білән 10 миллион тонны көмір білән ұзақ мүддәт тәмінләш келешімі білән 1000 токлық автомобил тошуш бірләштірілген әмкарлық рамк келешімі имза алды. Ниңша, Джиши әша обыроти чәклік шіріктінің баш мүдірі Янган мұқпырға ғарби шымалының төвән бағалық электр энергия әвзәлікіден пайдаланғанда әша обыроти тәннәрхіні төвәлітіп, ұзақтың бұян сақылынып келу атқан тошуш күчі боғыма алтыны бұзып ташлығылы болдығалықыны тоныштырып мұндақтыды. Ихтияжымыз үзжіл ешуатыды. Тоқлық автомобилінің ішілтілесі Шинжанның көміріне Ши Зөйшән шәһіріге кіргізеш жәріянда тәннәрхіні 30% төвәліт әлейді. Ғарби шымалының төвән тәннәрхілік тоқ бағасырын пайдылынып, Қомыл Номдын Ши Зөйшән кечі болған электр станциясы құрылышығы түрткі болып, өлкі алқыған тоқлық автомобил тижарытыны елге қойымыз. Кәлгісі 2 елда 1000 тоқлық автомобил сеті беліп, шимали линия чоң елі бәрпа қылып, тошуш ықтыдарыны 10 миллион тоннадың көпірәкке еткізмекші болу атымыз.
0: Станциямыз қабірі. Автоном районның әрқайсы жайларадегі дейққалар бұғдайны еғу алғандын кейін еңізға аптап бәрәс дадур қатарлық зыраәтлеріні теріп, бір етіздің қош осыл еліш, пәсіл атлап еңізға теріш әндізісі арқылық амының кіріміні көпәйтіш еолларыны кен әйтті. Ават нахиясының там тоғырақ базыры Лапа кәндіде әнділа бұғдай еғу елінған етізға сиялкі білен аптап бәрәс тейіріліп, сұлияу еппұқ епеш, темітіп соғыры шилангісі ятқозуш, ұрық селеш, көміш қатарлық іштәртіпліре бір қетімділа тамамланды. Дейқалар сиялкіға әгешіп, қыр юзіне чарлап, ұрық чечіліп келеш, қыр үзіліп келеш, пұқты көммәсілік қатарлық мәселелеріні байқыса, вақтыда адам күчі білен түзірі. Кент ахалысы Муса Әнвер бұл ел 250 мо еңізға аптап бәрәс терішіні пилалады. Оумындақтыры. Бір пәсілік зыраетіне көп терісақ, бір өліш әмәлі кірім көп болады. Аптап бәрәсінің кейінке етіз пәрвіші, кевәз, қонаққа қарғанда көп асан. Адам күчі селінмесе тек мұ аз. Көнес нахиясын Шингаң базырын Ашыл кәнті ахалылары бұғдайны орып болған

0: Ramazandan keyin ingizga dadur terdi. Könes nahiyelik yezi igiliken yezi idaresi yezi igilik tekniksini umumlaştırış punktinin umumlaştırış tetkikatçisi Liu Yunxiao bu yıl nahiye boyunca ingizga terilgan kölemnin 35 000 moğa yetişi mölçerlengenligi. Bunun içinde dadur 22 000 moğa yetkenligini tonuşturup mındaqdiri. Küzgü buğday bilen eñizga ziraat teriş birleşken bir yılda işki qetim hosil eliş endizisi de oxşaş bir parça yerdin bir yılda koş paydı yaratıp hem aşlıq işlep çıkırışını muqimlaştırgılı hem dehqanlarının kirimini köpeytiş yolunu kengaytgılı boladı. Dörbildin nahiyasının Maralsu bazardaki 840 mo yuqur ölçemlik tecrübe etizada küzgü buğday silos konuqi, Köktat birleşken endizi boyunca terilip, küzgü buğdayını orup bolğandan keyin silos konuqi, bəsay, lobo qatarlıq yemxeşe kılınadığan otçöp və köktatlarını teriş yoçıqsız cipsilaştırıldı. Təcrübe etizinin məsuli Liu Tianqi mundaq dedi. Bu yıl yezi iglik texnika mütəxəssisləri bütün jaryanğa əgişib yetekçilik kılgaçqa buğdayının mobeşi husuli muqim yaxşı boldı. Buğdayını orup bolğandan keyin eñizga dərhal başqa ziraatlarını terimiz. Yerdin paydalanış nisbeti yuqri. İlmi yer terip kirimimizni köpeytiwatymız.
1: Stansımız xabri. Növete kevez çeçekleş, gozlaş mezgiliği kirdi. Aqsu vilayeti, Sanji oblasti qatarlıq jaylardaki paxtakarlar keveznin uçini üzüş meşgulatını başlap, pen texnika küçü arqılıq mol hosul eliş asasını puxtiladi. Aqsu şehri Liu Yuan Baziri Tianhai kentideki köz yetkisiz kevezlikte yeşil dolqun mevzurup durgan. Rətlik kevez tiplerde su seyrih güller bilen yap yeşil qozlar girelişip ketken bulup, öz ahvali kişini kuşal kıladdi. Kevezlik boşluğuda dəl cayda pürük sistemisi orantılgan köpligen ademsiz uşku tövən hava boşluğuda təkşi sürətli uçup kevez uçini üzüş doğrusini her bir tip kevezinin uçuğa təkşi çeçib atatdı. Yerim saat yetmegen vaqtta nəçi 10 mol kevezlikke doğru pürük iş hizmeti tamamlandı. Tianhai kentideki deyqan Yangji muhbirgimunda axtidi. Bu yıl 2000 mo yerge kevez deyirgan idim. Ademsiz uşku arqılıq kevez uçini üzüş emgek sıcılıqını zor derecede tövelletti. 2000 mo yerdeki kevez uçini 3 gündeli üzüp bolğılı buludu. Kevez uçini üzüş paxtının osoli ve süptini belgileydiğen yadroluk halka. Aqsu vilayeti Sanji oblastidagi har qaysi yezi bazarlardagi texnik xodimlar birinchi sapga cho'nqir cho'kib, avval bo'liq o'sgan, andin bir qadar ojiz o'sgan kevaz tiplarining uchini uzish. Avval terish zichligi yuqori rayonlarda, andin zichligi bir qadar tuvar rayonlarda mashg'ulot qilishdek farqli mashg'ulot andisini yo'lga qo'ydi. Hamda keyingi sug'urish bilan o'g'itlashni bir gavdalashtirib, tangshash, tizginlash, yeshillashtirib, tizginlash tadbirlari bilan organik jipslashtirib, paxtakorlarning amaliy mashg'ulot qiyin bo'lish masalasini butun jarayonlik izqoqlab hal qildi. Manas nahiyalik dehqonchilik chorvachilik texnikasini umumlashtirish markazining mudiri Liu Xiaoqing mundaq dedi. Manas nahiyasidagi 860 ming mo'g'i yaqin kevazlikda navbatdagi yuqori temperaturli havo rayi jarayoni va kevazliklardagi kasallik asharat zinining oldini olish tizginlashga birlashtirib, muvofiq paytda kevaz uchini ximiyalik uzishni qanot yedirib, g'unchalarning to'kilishini azaytib, mol hosil olish ramkasi shakllantirib, paxtakorlarimizning muqim hosil olishiga haqiqiy kafolat qilyapmiz. Abdonom rayondagi pan tadqiqot xodimlari kevaz uchini ximiyalik uzishdan boshqa yana lazer nurida kevaz uchini uzishni tadqiq qilmoqda. 7 ayning 9-chi kuni Xinjiangda shu yerlik pan texnika korxonalari bilan birlashib tadqiq qilib yaratgan davlat ishidagi tunji 3-chi avlod kevaz uchini lazer nurida uzish mashina odami Fukang shahrida butun jarayonlik etiz amaliy sinqini tamomladi. Xinjiangda shu Joyue injenerlar shoyani injenerlik mashq markazi igilik tiklash yangiliq yaratish tarbiyasi ishxonasining mudiri Pang Xuan kevaz uchini lazer nurida uzish mashina odami 1 soatda 10 mo yerdagi kevaz uchini uzalaydiganligi ham kech kunduz uzildirmay mashg'ulot qila oladiganligini tonishtirib mundaq dedi. Bu mashina odamga lazer nuri uskunasidan oltini o'rnatib qilib bo'ladi. Xinjiangning bir yopiq ostida olti qurluq terixchilik andis.

Yaxşı cavab veriş ki tegişlik tema. Beijingdeki bazı mahalleler pen texnikaga tayınıp bu meselelerini hal kılış üstüde izdengen. Yaşanganla karveti yenida. Öyde mulazimet kılıdığan AI kütünüş mulazimet toru berpa kılışını nezarda tutuş in tayin paydalık bolgan izdiniş emeliydi. Beijingdeki malum mahallede Yaşanganla'nın öyge ornatılgan 500'din. Artık AI maşina adımı Yaşanganla'ga hemra bulup paranlaşıplı kalmay. Yaşanganla'ga doğru ne vaxtıda işini eskertidu. Onun üstüge arka supada 24 saat tordu bolgan hizmetçile vakaleten setiviliş ya ki aile mulazimeti Katarlık mulazimetle bilen temilleydu. Hatta avazlık ciddi kutkuzuşka çakırış iktidarıga. İge, Beijing şehri Tongju rayonu 2022 yılından başlap Yaşanganla'nı ailede kütünüş karveti kuruluşunu noktada sınak kılıp. Yaşanganla'ga ailede işiltişke maskeledigan kütünüş karveti sepleş. Hizmetini ilgiri sürdü. Perviş karveti bilen kütünüş aparatıga yine AI küzüt sistemisi seplengen bulup. Yaşanganla'nın yürek ritmi, nefesleniş çastotisi, karvattın ayrılış katarlık aletlerini küzütüp. Yaşanganla'nın sağlamlık körsetküçü de normalsızlık körülgen haman aile azaları ve ciddi kutkuzuş orullarına esker tutu. Bu tür növette Tongju rayonudaki 20 koça bazarını kapladı. Konkret kılıp etkanda. Kütünüş, pen teknikisi, kütünüşünün her kaysı taraflarına çetildi. Sağlamlık pen teknikisi doğru tetkikatı. Sağlamlık başkuruş. Yırak musafirlik davalaş. Kütüş teknikisi katarlıklarını öz içine alıdı. Baylık pen teknikisi kütünüş sığırtısı da meblağ siliş mesulatlarda yenilik yaratış. Uzun müddetlik mülükni başkuruşunu öz içine alıdı. Cungo İctimai Pelle Akademiyası İctimai Sığırta Tetkikat Merkezinin başkatibi Han Lianquan tonuşturup mundaq dedi. Bir kısım devletle üçtürüklük kütünüş pulu hesabını uçur süpüsüge kırgızdı. Süpünün keynide merkezi sallık malumat ambırba. Şəxslə tor bekiti də özünün üçtürüklük yaşanganda kütünüş pulunun əhvalını sürüşdürsü boludu. Mütəxəssislə noposunun qeyriləşiş müsabisigə üzlüksüz maslaşıb. Yaşanganlığa mas kilidigan məsulat və mülazimətini yolğa qoyub. Elimizin yaşanganda kütünüş işlərini puxta ilgiri sürüş gerək dəb qarıdı. Kütünüş sahası pən texnik tərəqiyyatıqa mühim əməli qollanış mühiti yartıb bədi. Arqa-arqıdın meydanı kəlgən. Pen teknikada yenilik yaratış iqtisadi. İctimai işlerinin her kaysı taraflarına işiltildi. Yaşanganda kütünüşte inkılap, karakterlik, büs şasıl kılıp. Kıyırlışış ilip gelgen her hıl kolaysızlıklarını zor derecede keçiktirdi. Kütünüşkü bolgan zor ihtiyaç öz növeti de yeni teknikini barlık keltirdi. Bu ihtiyaç bilen təmilləşini ünümlük cipsilaştırışkı dəvət kıldı. 5G teknikisinin kən kullanılışıqı əgişib. Onun yukarı sürət, sərpiyatı tövən buluş, kən dairlik buluş qatarlıq alayidlikleri yıraq musafirlik davalaş. Köşmü davalaşqa toluq imkaniyyət ilib gəldi. AI davalaş, qeyirlişiş dəvrinin yetib gelişigə əgişib tez tərəqi qılıb. Öydün çıxmay turupla davalınış bağğan siri reallıqı aylanmaqda. AI texnikisi sağlamlıq başquruş və halıdın xəbər iliş. Alaq tori, nərsə tori və davalaş terminalı qoşulub. Öz-özünü təkşürüşkə qolaylıq yaratıb verilidu. Yaşanganla öz əhvalini vaxtıda iqilə. Köşmü davalaş mülazimət obyektinin sağlamlıq-sallıq məlumatı və körsət küçünü toğra öz qoğulab təkşürləydi. Yenici kütünüş texnikisinin maslı şişallıqı üzlüksüz östürülüdü. Alaq tor arqılıq AI davalaş məsulatları, AI yan telefon, hətta ailədə işiltilgən barlıq kelinikilik əsləhələ umumluşub. Bu arqılıq yaşanganlarının salamətliki və hayatlıq sallıq. Məlumatlarını toğru ölçəb çıxqılı boludu. Yaşanganlarının turmuş qızğıllıqını aşırışqa paydılıq yeni texnikalardan paydılınıb. Yaşanganlar üçün hər xil almaşdırğılı boludugan körünüş bekitib. Bərgili boludu. Yaşanganla özü şu muhitta turgandek yesiyatlı boludu. Bu yaşanganlanın yeni şeyle üstüde izdinişi ve muvaffak köngül etişigi paydılık. Tor arkılık yaşanganla bilen perzentlerinin her vakit milli boluşini işkaşırgılı boludu. Tor dünyası berpa kılış, kelgüsü terakiyatının bir yönülüşü.

Yaşanganla 5 bir gevde kılıngan sağlam. İmkaniyetlik sicil terakki kılıdığan yip kalkılık ekli kütünüş mülazimet sistemisini berpa kılış gerek. Davalaş aparatları, kütünüş aparatları karhanıları, mehalli katarlık köp terepleme baylık menbelerini birleştirip, AI kütünüş bilen AI sağlamlık kütünüşünü cipsilaştırışını pahalı ilgiri sürüp, yaşanganlığa sağlamlık mesleheti veriş, sağlamlık başkuruş, sozulma keselliklerinin aldığını iliş ve onu davalaş, psikolojik teselli veriş katarlık köp menbelik mülazimetler bilen temille, kütünüş mülazimeti sistemisini mükemmelleştirip, yaşanganlığının turmuş süpütünü yakşılaş, yaşanganlarının turmuşudaki bəxt tuyğusunu östürüş gerek. Yaşanganlarının real ihtiyacı köngül bölüp, karatmalıqı bolğan halda torda ve tor sırtıda həmkarlışıp mülazimet kılış gerek. Kütünüş, mülazimeti seviyesi ve ünümünü üzlüksüz östürüp, yaşanganlarını teximi azadı bolğan, əqil paraset bilen kütünüş muhitiği eriştiriş gerek. AI yaşanganda kütünüş kapalıtı tori, Beijing'da teximi köp, asas katlan mahallelerde emrilişi vatıdı. Yaşanganda kütünüş duş gelgen bazı kıyın. Nokta. Ağırış noktaları tedirici hel bolu vatıdı. Bu teximi köp caylarının ictimailaşkan yaşanganda kütünüşünü pahalı mükemmelleştirişini yeni fikir yolu bilen təmirledi. Bu teximi köp yaşanganlarını yaşanganda bəxtlik kütünüş. Ahırkı ömrünü hatırcam ötküzüş imkaniyetiyle iyi kılıdı. Hazır nurgun aile AI üskünlerinin avaz pərxlendiriş. Bir konupki bilen çakırış katarlık adam, kompüter diyalogi endisinin derecesini yukur götürüştüm başka. Herkiti kolaysız yaşanganlarını herketcan iz qoğlap sağlamlık başkuruş sistemisi, optimatik sağlamlık küzütüş üskünüsüge teximi muhtaş. Meselen, öyge infra, kızıl nurluk küzütüş əsləhəsi ornatıp, yaşanganlarının yıkılıp çüşüdün kilip çıkan tasadibi əhvallarını bir tərəf kılış sürüdü aşıdı. Bu xildeki üskünüle arkalık yaşanganlarının turmuş adetige buzgunçılık kılmağa. Şəxsi sırını qoğduğan əhvalda. İge çaksız ya ki kündüzü yalğızdırdığan yaşanganlarının tasadibi yıkılıp çüşüşünü optimatik küzetkili, hem de agahlandırış signalı birip vaxtıdı yardım ve kutquzuş bilen təmilləş işqa aşıdı. Sistemilik qaraş arkalık AI yaşanganda kütünüş mülazimeti torunu bərpa kılış gerek. Əqli ixtidarlaşdırış texnikisi arkalık ailede kütünüş mülazimetinin tərəqiyatını ilgir sürüş gerek. Noxtalıq halda ailede kütünüşünü kollaş siyasi sistemisini mükemmelleştiriş gerek. Kütünüş mülazimeti hizmetini bir tutaş pilallab, maslaşdırış ve yukur katlamdın layiləşini əlalaşdırıb. Kütünüş baylıqı ve mülazimetini tarqaq şəkildin toplaşdırış şəkliyi yüzləndiriş gerek. Köp mənbəlik baylıqını birləşdiriş. Terminalını bir konupki bilen toplaşdırışını işqaşırış gerek. Hükümetini yetek çıkılıp, sistema baylıqını tertip kiselip, ictimailaşkan kütünüş mülazimeti birleşme gevdesini şekillendiriş, mülazimet süpütünü östürüp, kütünüş məsulatlarını sistemilik umumlaştırıp, birlik tənlərini tövəllitip, köləm ünümüge yetiş gerek. Növette AI kütünüş əmeli görünüşü asaslıqı bexəterlik müdafiyesi ve yesiyat almaştırışı mərkəzləşkən. Bunun da ailede kütünüşki yüzlengen davalınış bilen kütünüşünü birleştirişini yanımı. Küçe yetişki toğır kilidu. Uzak olturuşunu tekşürüş esvabi. Ey ay kozgılış karbiti. Köşme maşini adem katarlık ailede halının xəbər iliş mülazimeti ve beden əhvalını küzüş katarlık sağlamlık mülazimeti bilen təminleydiğen ey ay üskünlerini tərəqqi. Kıl durup. Yaşanganlarının öyde turuşunun kolaylıklıqı ve bexəterlikini östürüş gerek. Kəsbi sapa arkılıq AI yaşanganda kütünüş mülazimetinin süpürünü östürüş gerek. Türlük AI məsulatlarını içiş hem de süpa. Kuruş, yaşanganlarının sağlamlık sallıq məlumatlarını mükemmelleştiriş. Mənivi turmuşunu beytiş. İhtiyacını vaxtıda yetküzüş arkılıq, öyde yalğız turduğan yaşanganlığa teximi yaxşı mülazimet kılış gerek. Çoğ sallıq məlumat ve AI hesablaş usulüdün yanımı paydılınıb. Yaşanganlarının yekki beden əhvali ve herket adeti izini tekşürüş sistemisini şekillendiriş gerek. Ailede kütünüş mülazimetinin ilgarlıqı ve kəsibçallıqını östürüş gerek. İktidardın kalgan yaşanganlarının kütünüş meselesini hel kılışta yine texniki bilen kütünüş kəsbini çoğur birleştirişke. Toğru kilidu.
Bunun da iktidardan kalan yaşanganlarının akli kütünüş mülazimetini ilgir sürüş gerek. Hükümet tüzüm layiheleş, kanun orunlaştırış arkalık kütünüş sahasını alakadar yaşanganlarını küzütüş teknikisi, sezim teknikisi katarlıklarını faal tetkik kılıp yaratışka ilhamlandırış gerek. Uçur teknikisi bilen kütünüş mülazimetinin organik birikişini ilgir sürüp, yaşanganda kütünüş Adem küçü baylıkı yetişmezlik ehvalini pesaytış hakkıda izleniş. Davalaş teknikisi bilen kütünüş mülazimetini birleştirişini ilgir sürüş gerek. İktidardın kalgan yaşan kallani kütünüş ceryanı da münasip salametligini esligi keltürüş. Davalaş ve yaşan kalla kesili mülazimetigi eriştirip, yaşan kalla turmuşunun süpütini östürüş gerek.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımı da alğı ligirləvatkan radyoanlı qıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı parçalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-li 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiya Mektibinin küzlük okuşu mevsimi 30 yaş, yaş kadrlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muhim vazifelerini zimmisiga alalaydıgan, tayanç ixtisaslardan buluş gerek namlı sözünün bir kısmını anlı

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9 ayının 1-ci günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktibinin küzlük oxuşu məvsimi otri yaş, yaş kadrlarını tərbiyələş kursunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muyum vəzifelerini zimisiga alalaydıgan tayanç ixtisasladın buluş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Төртінші, принципті чың тұрыш, дадылық білен күрәш қылыш керек. Принципті чың тұрыш, коммунистланың мойым қысылды. Бір қадырның лаяқатлік яки лаяқатлік әмәстікіні өлчейдіған мойым өлчем. Азыр бәз қадырла, инақлық әмідің әла дегені қата түшіне біліп, әдісіла кән қорсақ болыш, инақ өтішіні тәкітіліп, яқшычақ болып, Siyasi prinsipal meselelerde mücmellik kılıp, çoğun hak, çoğun nahak meselelerde anlık mötever bulabilip, naçar hadisele bilen kar bulmayı batıdı. Yani bazıla cihansazlık, yumulak tavuzlu kılıp, gep kılış, iş kılışta, işinin kelişige, vaziyetinin yönlişi kırıp, dolkongu bekip, iki batıdı. Şamalgı bekip, iki batıdı. Bu, partiyelik prinsipi kılap, onu katı tüzdüşerdi. Komünistler üçün itkanda, yakışacak efendi, hakiki yakışı adam emez. Yakışacaklık yolunu tutkalla, umumlu köyünü pükmey, şahsi gerez kılıp beriludu. Doğru keyfiyatı ehmiyet vermey, çakınılık kılıp beriludu. Ula prinsipti çıntırganda, söz çöçek köp buludu. Noçılağı tegip salganda, Avarçilik köp boludu. Bişini içiki tıkıp yürgende paydı köp boludu. Yakınçılık kılganda dost köp boludu dep karaydı. Kişile ezelden bundaklağa demi kıdılı külüp koyup geygen. Kunzı yakışacakla ahlakını buzguçılığa doğru digen. Bu ek naekini ayırmaydıgan, başkalarını rencitmeydıgan yakışacak efendile emeliyette ahlakını buzudugan kişiler doğru digeldik dur. Mıngzı bundak kişilerini eğiz burun yalışıp keyfiyatını buzudu. Zamanını bul.

bir neçe das setivilip tamçılığa yerge koyup koysanla buludu o diyen. 1992'li o Dalyanşen ormançılık meydanı da tuncu kış kayışlık öyünü saldırıgan.

İçiləb, 100 çakırım yol yürüb, bu pulni ula qaytırıb bəygən. Bəzilərinin nəzirdə o, yemək içmək, kiyim keçək, yürüş-duruşqa əhmiyyət bərməkdiğən əxmaq idi. Ləkin o, bəzilər mini özüge özü capaz çilavalıdı o deyişidu. Əməliyyətdə, silər minin qancılık xuşalıq gəlikimini bilmək silə. Əgər komünistlərinin kəsbi kesili ba deyilsə, bu kesel dəl özüge özü capaz iliş kesili deyitdi. Bundaq capa müşaqət ki çıdab kürəş qılıdıqan. Capa çəkişini xuşallıq dəb bilidiqan ruhnun məngü vaxt ötməkdi. Bundaq ruh məngü əvj aldırışıq teyişlik ruh. Kompartiyanın kadri özünün nam şöhreti, mertivisi, mənpətini muyum orungu koyu almaslıqı. Onundan vazgeçeləydiğan bol işi. Şunçı yıraqdın kilip əməldar buluş, pəqatla yep içip rahat sürüş üçün dördeydiğan yolunu tutmaslıq gerek. Onda kılgallarının eşkanda istiqbalı bolmaydı. Altıncı. İcdihat bilen ügünüş, capağı çıdap məşqiliş, kabiliyetini aşırış gerek. Haltı küçük bolsa, çoğun nersini kaçılgılıp olmaz. Arğamçı kısqı bolsa, çoğun kurkuduktan su tartkılıp olmaz. Biz mislisiz özgürüş devrede turvatımız. İlgirkile kıt bakmağan uluq işlanı kılavatımız. Eğer bilimimiz yeterlik, nezer dairimiz ken, ixtidarımız küçülük bolmasa, işlanı aksıtıp koyumuz. Yaş kadırlarının zihni urgup durdu. Tepe kurucallık, kobul kılış ixtidarı küçülük giludu. Ula del kabiliyet yetildirdiğen, ixtidarını aşırdığan yaxşı məzgildi turuvatıdı. Şuna, çoxum vaqtını qədirləb, yaşlıq baharını boş ötküzmək, təşnalıq bilən ögünüb, bir dəqiqimi toxtamay yüksiliş gerek. Kitabdın ögünüş, bilimni beyitiş, qabiliyyətini östürüşünün muyum yolu. Yoldaş Mauzdun, Adem bir gün tamak yemisin boludu, bir gün uxlumusun boludu, lekin bir gün kitap okumusu bolmaydı o degen. O bir günde nurgun işlerini becirsin o, yanıla vaqtının içinden vaqt çıkırıp kitap oku etti. Çecini yastıvitip mu kitap oku etti. Yani teki satır aşkı yumurlu kılıp, siz işinizni kılıverin, ben mi işimni kılay? Biz bir-birimizgi dəxli kılmayımız deyitti. Biz manın moşunda vaqtının içinden vaqt çıkırış, ve ketirginip ügünüş royunu əvj aldırıp, köpüre kitap okup, yaş kitaplarını okup, kitaptın əkıl paraset ve ozuq ilişimiz. Özümüzünü kaltız çağlap, ügünüş ki eğrenşimeydiğen, hizmetin bək aldıraş digene bağını kılıp, ügünüşünü boşaştırıp koyduğan, özünü bize üçün resmi etkili ügünüp koyduğan işini kılmazlıkımız gerek. Ügünüşünü yaş tutuşta, nemini ügünüş, kandak ögünüş meselesi ba. Bir adamın zihni çeklik boludu. Hemmini ögünüp kitelişi mümkün emez. Kadırla hizmet ihtiyacı birleştirip ögünüşi. Nemiş bilen şoğullansa şunu ögünüşi. Nemi kem bolsa şunu toluklayış gerek. Markizm nezriyesini bulup mu partiyanın yeni devirdeki icadi nezriyesini ögünüp partiya tarihi Yeni Cungo tarihi, Slahat İçiviç tarihi, sosyalizmin terakkiyat tarihini ögünüp, iqtisad, siyasi, kanun, medeniyet, cemiyet, başkuruş, ekologiya, xalqara qatarlıq, her qaysi tarafdaki asasi bilimlerini ögünüp, öz hizmetini yaxşı işleşki münasebetlik, yeni bilim, yeni maharetlerini ögünüp, mesuliyetini toluq adaqlışta, zörür bolgan bilim sistemisini, özlüksüz mükemmelleştiriş gerek. Emeliyetten hakiki bilim çıkıdı. Emeliyetten hakiki kabiliyet yetilidi. Partiya ve devlet işlerinin çetiliş dairesi intayinken. Rehberi kadırlamı hemişe birli iş orunda işleyememeydi. Hemini ügünüp bulup, yakşı ügünüp bulup, andın hizmet kılmen deyiş emeliyetki uygun kelmeydi. Şuna, İşligeş ügüniş, ügengeş işleşti çıntırış, rehberi kadırlarının öz bitilişi, ixtisaslığa ayın işidiki mukarrar yol.

Mobbing programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazar etsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programımızda bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programımızni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Qaran Qadirge, uyimizge keldik, dedim köşel halda. Menin uyum yok, dedi o kütülmegen qolumni silkib etip. Bu nem deginiz? Ay, etdim go, men bu oilige mensup emas, xalgan yerimge bağlı qoyum. Yaq, siz degen oilisi ba, ikki balisi daşud oqiydigan bir ana. Bola bilen karim yok. Siz meni qoyib etdim dedim go. Onun bilen xeyli uzun talaş tartış qildim. Lekin gepimni faqat anglamadi. Uyimizning derisi qorong'u edi. Talishib oxir hordim. Endi uni o'z mayliga qo'yib berishdan boshqa amalim yo'q edi. Shu chaqda birdala tong yorib ketdi. Bu ishni bir taraf qilmay turib, xizmatga boramaydim. Yuring, dedim uning qo'lini tutib. Nega pirsiz? Sizni qo'yib etadigan yerga. Bu qaytim u ko'ngli to'ygandek tatishmaydi oqimdi mag'di. Biz bir binoga kirdik. Xayolimda u to'y xitib bejirdigan o'rin edi. Men ajrashdiganligimizni aytdim. Chiroyi tuman ichida qolgandek g'ova ko'rinadigan bir aylan gapni so'rmasdan qo'limga ikki tal jigarang ajrash xitini tutqizib qo'ydi. Yenimga qarasam ayolimning chiroyi asli kapti. Shunday qilib ketamsiz? Ha? Biz adajida bo'ldik.

Demek radyo anlıkçıla MD Radyo Kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunla sunmaqçı bolğan əsər bütün ömürdə tırışıp icadi əmgək qılıp 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Əmdə diqqətinlə Şinjan Xalq Nəşriyatı nəşr qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Ahır kəldin, dedi Anna eriki kolunu sozup. Eri Anna'nın kolunu söyüp koyup yeniği gelip oldurdu. Her tarafın küzdü baksam, bu kıtım kısaparın hılı oğuşluk boğa oğuşaydı. Raz, nait oğuşluk, yak sefer boldı, dedi Anna cevabını berip. Arkadın Graf Vronskaya hanım bilen bir vagonda oltırıp bağallıkını, Moskova'ğı bağandın kiyinki işlani, tömür yolda yüzbegen yelikı tasadibi hadisini Yipidin yenisi geçe bir-birlep sözlep çıxdı. Onun din kiyen başta aksığa, kiyen dolluyga kandak için qallıqlarını sözledi. O senin akan bosum eytay. Onda qademini keçirmeslik gerek dep oylaymen. Dedi Karenin ciddi tarzda. Anna onun bu gipigi külüp koydu. Bu sözne erinin aradaki tukancılık Менің адыл пікір қылышымға тосалғы бол алмайды, деген ой білен деватқалықыны Анна түшенді. О, ерінің бұ мекезіні білетті вә яқшы көретті. Әм ішінің яқшылық білен түгігініге, әм өзіңнің саламет қайтып кәйгініңге құшалмен. Қош, менің кенәшті құбыл қылыңған еңі низамнамем тоғырлық ұйадекілен немі дейші бетіпті. Bu nizamnamı toğırlıq Anna hiç nəmə anlamağan idi. Şuna eri üçün şünçilik əhmiyyətlik bolğan işqa köngül bəmigini üçün səl xicalət bulub qaldı. Bu yədə onun qıboğan inkas bək çoğun boldı, dedi eri məğrur külümsirəb. Anna erinin şu iş arqılıq, qandaqtır bir qızıqarlıq işini özügü sözləb bəgüsü barlıqını sezib, gəp soraş arqılıq, Erini şu işki tarttı. Eri o nizamnamının kubul kılınışı bilen özügü köp alkış yanırtılgallıkını mağrur külüp durup sözlep bədi. Karenin serikmay salgan ikinci stakan çay bilen bolgını yap bolgan denken ornudun turup kütüphanısıga karap mağdı. Hiç yakı bamıp sen, zerik mi kağan sen? Hə, yaq, dedi Anna, onun kəynidilə ornudun turub. Zaldın erini işxanısıqı uzutub keti ötüb. Hazır nemi kitab okuvatsa? Dəb sorudu o eridin. Gertsog Delil'nin caza meydanı poziyasını yıqında başladım. O tolu mu isil kitab? Anna amraq adımının acizliklerine külümsirep karaydıgan külümsirişi bilen erini koltuklu bilip kütüphanısının işki gici apırıp koydu. O erinin keçidi kitap okumusa uxlumaydıgan adıtının barlıqını. Hükümet hizmeti bütün vaxtını ilip kessim o, ilim sahasıdaki barlıq çoğun işladın xəbərdar bolup turuşum kerek dep oylaydıganlıqını biletti. Onun həqiqi qızıqıdıqallarının siyasi, pəlsəpə, dini cəhətdiki kitabla işkəlliki mi? Sənətki dair kitabla bilən xoşu yoxluqı mı? Onun ayan idi. Şundaq bolsun.

مو دروس راقی شو سبپلیک کارنین سنت ساسی دی یوز بیریب تورواتقان هر قانداق چون ایشلارنی بیلیب توروشنی قولدن بیرمەيتتی هم شو وقتکی کتابلارنی اوقوب توروشنی اوزینین بورچی دپ بیلەتتی آننا اونون سیاسی فلسفه دینی مسئلەلەرگە پات پات هر خل گومانی قاراشلاردی بولادیغانلیقینی اولا üstیدی ایزدینیدیغانلیقینی اما سنت پویزیه بولوب مو موزیک توغرسیدا هیچ نمی بلمیسیمو اولا üstیده اینیق و کسکین قاراشلارغا ایگی ایکنلیگینی مو ابدان بیلەتتی او شکسپیر رافائل بتهوفنلا توغرسیدا یانگی اقیمدیکی پویزیه و موزیکینینگ اهمیتی üstیده فیکر یورگوزیشنی یاخشی کوراتتی هم هر خل ادبی اقیملارنی نایت روشن حالدا تورلارغا آیریپ مو چیقالایتتی بوپتو سینی تنگرگی تاپشوردوم dedi Anna işiknin aldığı kelgende onunğa. Kütüphananın içindeki kırıslonun yanığa kalpaklık şamdan çoğun bir stakan su koyup koyulgan idi. Ben Moskva'ğa xat yazıp etey. Karinin onun kolunu kısıp yeni bir qetim süyüp koydu. Her halda tüz köngül, oq köngül hizmetide netice artıp atkan adem. Yaxşı adem. Dedi Anna özünün hujursığı kırıp ketip etip içide. Hudde erini ayıplap atkan, yaxşı görüşke erzimeydu dep atkan bir adamnın aldıda onu aklap atkan dek kılıp. Ama kulkı nemancı yuğan, nemancı gəliydi bop qalğan boğuydu. Yeğili çeçini yasatkın üçün közüm küşündak görünüp ketip atam diya. Saat 12 bolganda Anna tekçe üstelde oltırıp dolliyğa xat yazıp atatdı. Zalda birinin sapmikeş bilen eğir çamdap kelip atqanlıqını anladı. Karenin yüz kolunu yuyup bulup koltuğuda bir kitap Anna'nın aldığı kirip geldi. Uxlaylığa vaq boldı, emdi uxlaylı. Dedi o galitili külüp koyup. Andın hujursığı kirip ketti. Anna Vronskiy'nin Karenin'ga qarğan qarışını esige elip içide onun aşında qarışqa nime qıba dep oyladı. Anna yeşinip bulup hujursığı kirip ketti. Hazır onun çırayıda Moskva'daki çığıda közleri bilen tebessümlerde çaqnap turğan uğul jilvilnişlärning birimi yok idi. Eksçe Yürükideki şu çağda yalqoldanıp turgan otla öşken, yaki yürükinin çoŋqır bir yerlerge yoşırınıp alğandak idi.

0: Eğer her kişisi bombaydı deseniz, hazırlı gipinizde uçuk kılın. Şoturku da yeninizden ketime. Eğer sizgi körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsanız, sizgi ikinci körünmeyle koyayım
1: ben. Ben sizin hiç yakı koğulmakçı emesmen.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Onda kısınız kahvenin temini bozup koyuyorsunuz. Yok, onda bulmaydı. Her az. Hotunuz kene? Dedi baron hanım Vronskiy'a onun hizmetçisi bilen kılışı vatkan gepini bölüp. Biz sizni ulanın kuyoğulluk tallı belişiği uzatıp koyamaz mı? Hotunuzu ep geldiniz mi? Yok baron hanım. Ben tuğulganda sigan bob tuğulgan men. Ölgendim o sigan bob ölüp gitmen. Şunda kığınınız mı yakşı? Şunda kığınınız mı yakşı? Ekilin, kolunuzu berin. Baron hanım Vronskiy'nin kolunu koyup etmey, çakçak arlaş, yakındım beri turmuşudan nemi pilallanı oylavatkallıkını sözlep, onundun mesleğet sorudu. Erim ben bilen acırışıp gidişki pekat onu mavatıdı. Hey, kanda kısam buldukken, hem de onun ulan sotlu şey davatı ben. Mağın muşakta bir mesleğet berelesiz mi? Kamerovski, kahve kıran kaynap gitti. Kolumun boş emeslikini körüp durup süzgü. Özümge tigişlik mal mülükki igomusam bulmaydı. Şuna sotka erzi sunmakçı ben. O mene özgü sadık emeslep gep tepipti. Canında mundak mı yolsuzluk bulamdı? Şunu bağını kılıp, menin baylıkımını tadıvanmakçı o. Vronski bu çıraylık ayalının köngüllük geplerini ədəb berilib anladı. Arlap gəp qısturub qoydu. Rəs yalğandın bəzi məsləhətləni bədi. Umumən, müşxildiki ayalla bilən sözləşkəndə qandaq qılıdığan bolsa, şu qəlib qıqırıb aldı. O, özü arlışıdığan Peterburg dünyasıdaki barlıq adəmləni bir-birgi qarşı işki xil tıpqı ayrı itdi. Bir xili rəzil, Çakına, əhmək, külkülük ademler bulup, ula her bir erkek özünün kanunlu xotunu belirli yaşışı. Kızbala işbetlik, xotun kişi, numusluk, erler, erlerge hasalda iradilik, temkin, balıllarını terbiyeleydiğen, nenini tepip yeleydiğen, kerzleri bolsa töl yeleydiğen buluş gerek, digenge okşaş, əhmək kanunliklerini sözləb tınmaydı. Bula, konu zamanının mütəssibləri idi. Yeni bir xili həqiqi insanlığa bulub, Vronskiy və onun ağınları şu xildiki adəmlə idi. Ula, söylətlik, qamlaşqan, batur, ümit var. Hər qandaq həvəskə qızarmay turub 5 çılap kırıp getələydiğən, hər qandaq işqa oyundək muamili qılıdığan adəmlə idi. Vronskiy Moskvadın bu yerdikigi okşumaydıgan başka bir dünyanın xılmıxıl təsiratları bilen qaytıp gelgen. Hem özü de yeniçi bir özgürüz sezgendek bolgan idi. Lekin uzakı barmayla kündü kiyip yürgen sapma kâşini yeni kiygendek ilgirki köngüllük yekimlik dünyasıgı kırıp getdi. Kahve bərbir tayyar bolmadı. Kaynap teşip gitip, kımmet bahalıq gilen bilen baron hanımının kiyimini bulgap, hemmisinin parakkıdı külüp geçişlerge sebepçi boldi. Boludu, emisi biz Fransız tiyatr hanısı uçuruşaylı. Baron hanım şundak depla, könlükini şildirletip menip öydün çıkıp getdi. Kamroviskiy mu ornıdın turgan idi. Vronskiy onun meğişini kütmeyle, onun bilen kol ilişip koyup, yuyunudugan öyge kırıp getdi. O yuyunuvatkanda Petretski özünün Vronskiy Moskvağı ketkendin kiyinki ehvalini kıskıç sözlep bədi. Onun eytişçe pulu tügep getipdu. Dadısı pul mu evetmeymen, karzlarını mı tölmeymen depdu. Tikküçü bilen yeni bir adam kerzlerini kaytırmasan kamuvitimiz deyip tehdit saptı. Polik komandırımı bundak yaman işlerin tügümeydiğen bolsa koşundun çekindürümüz deyipti. Baron hanımı açık turuptun bizar bolgandek bizar buluşku başlattı. Onun da daim

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: İkinci kısım. Kışının ahırlarında Şerbatskilanın üyüde Keyti'nin kesiligi diagnoz koyuş, davalaş planını tüzüş, kündün künge acizleşip ketibatkan salametlikini kandak kılıp əsligi keltürüş şəkkide doktorlarının kengişi boldi. Keyti'nin salametliki bahar yıkıllaşkan seri tehimi eğirleşip ketibatatdi. Aylı doktori onunğa belik yeğini buyurup baktı. Arkadın tömür maddesi, onundan kiyin kümüş nitrat berip baktı. Ama üçlü doğrunun hiç kandak ünümü bolmadı. Ahır bolmay, onunğa başbaharda çet elgi çıkıp davalangaç sayahat kılıp gelişini eğitti. Yani teki meşhur bir doktorunu mesleğetki çakırıp mı geldi? O doktor yeşi anç çoğ emez. Özü kelişken adam idi. O kelipla bimarının bütün bedenini tekşürüp gördü kallıkını eğitti. Gep arlıkı da kız balılarının uyatçallıkı yavaylık devridin kalgan bir hıl royi halet. Kerip ketmegen erlerinin kızlarının tenigi yıkılışı tabi ehval dep zok bilen sözlep ketti. Onunca bu hiç kancı iş emez iken. Her günü muşundak kesel gördü iken. Şuna bu işka birer yaman niyet arlaşkan dep oylamaydı iken. Hem onu hiyalığımı keltürmeydi iken. Kızlarının uyatçallıkını kadimki zamanının yavaylıkıdın kalgan adet deyiştim başka, yani doktorga kılıngan hakaret dep mi bilir iken. Amal yok, doktorunun degenige makul deyişki doğru geldi. Çünkü doktorlarının hemisi bir hıl mektepini pütküzgen, bir hıl kitaplarını okugan, bir hıl tibbi ilimini ügengen bolsa mı, bu meşhur doktorunu bazıla yakşı doktor emez deyişsi mi? Ama Kinez Hanım'ın öydikilleri bilen onun münasibet dairesi dikile neymiş kıdır onu doktorluk teknikisi pevkuladı yakşı. Keyti'nin hayatını pekat aşı doktorla kutkuzup kalalaydı dep oylaştı. O doktor numustun yergi kırıp ketkidek bulup ketivatkan Keyti'ni inçki tekşürüp çıkıp andın kolunu pakız yudu. Şu işladın kiyen Kinez bilen mehmanhanı da oltırıp paranlaştı. Kinez'nin kapakları türk idi. Yötülüp durup onun kızının kesili toğırsı da kılgan sözlerini anlap oltırattı. Kinez köygen bilgini köp, aklı uşu cayda, özü sağlam adam bolgaçka tibbi bilimlerge işenmeydi. Onun üstüge aile boyuca Keyti'nin ağırıkıga nemi sebep bolgallıkını bir şu çonkur düşünetti. Şuna doktorunun sehrivazlıkıga içi de kattık açık keletti. Doktorunun kızının ağırkı toğırsıdaki valaklaşlarını tınşap durup, işçi de kuruhtun kuruh kepseti vatkınını kara bunun, dep oyladı. Doktor bu qeyri kinezgi bolgan kemiz tişlerini zorığı besip, onun çünüş ıqtidarının şünçilik tövellikige taqat kılıp oltır vatatdi. Bu qeyri bilen sözlüşünün bikar işkellikini, bu öynin beşi Keyti'nin anısı işkellikini oylap, özünün önerini şunun aldığı körsetmek için oldu. Şu arada Kinez Hanım aile doktorunu başlap mehmanhanığı kırıp kaldı. Kinez bu komediyanın özüge kançılık külkülük tuylu vatkallıkını ulağı büldürmey degen hiyal bilen gıppı da çıkıp getti. Kinez Hanım nemi kılışını bilmey özünü yoktuplu koygan idi. Keyti'nin aldı da özünü ayıplik hesaplaydı. Doktor, kini bizden takdirimizde siz hal kılın. Kandaklı gepiniz bolsa da verin. O onundan ümit bağ mı yok dep sormakçı idi. Lekin kalpıkları titrep ketip, o gepini zadılı ağızdan çıkıralmadı. Xoş. Əhval qandaq doktor? Səl təxir qıb dursunuz, Kinez xanım. Mən kəsib işim bilən azıraq məsləhətlişib olsam. Andın sizgə qandaq pikir gəkə gəgirimdə eytimən. Ondaqda biz çıxıb turaylı mı? Məyləniz. Kinez xanım uluq kiçik tınıb qoyub öydün çıxıb gətdi. Doktorla on çıqalganda aylı doktori, mən o qızda tuberkulyoz yeni başlangan mekin dəb oylap qaldım. Bıraq. Şunun qoxşaş pikirlərini qorqum sırab turup bayan qılışqı başıldı. O məşhur doktor onun sözünün tügüşünü saqlap turmayla, özünün yuğan altın saatigi qarap qoydu. Xoş. Bıraq. Aylı doktori onu hürmət qılıp, gepinin kəlgən yerdə toxtap qaldı. Bilişiniz gerek ki, tuberkulyozun dəsləb qalətlərini bayqaş qolumuzdan kəlməydi. Öpki teşilmi gücə, heç qandaq bəlgi bəməydi. Amma şunu da guman qılışımız mı mümkün? Onun bəzi işbadıları şunu ispatlap durubdu. Məsələn, uzuqluq yetişməslik, asallı hayat canlını işte gelle. Bu yerdeki mesele, eğer o öpkü tüberküloz kiselliki grip tarop kalan bolsa, onun ozukluğunu kattık küşeydi işte. Bırak siz mi bilirsiniz, bu kıl kisellik nerva hem royicetik amılladı mı boludu? Dedi aile doktori, gep kusturup. O şu, deb cevap verdi meşhur doktor yeni bir qetim saatiga qarab qoyib. Ya uz ko'riki putibdimi yoki yanila aylinib o'tish kerakmikan? Ha, putgandan. Unda qolsa men uyaga 20 minut ichida yetib bog'dakman. Ha, xo'sh, shundoq qilib boy biz masala ozuqlikni kuchaytirish, nervlarni tinchlantirishda dedik. Bu ikisi bir-birge münasibetlik. Şuna o kız ne işki yaklımı davalaş görür. Çet elgi çıkıp davalanıp kesici o. Soru de aile doktori. Mən çet elgi çıkıp davalanışkı karşı. Şununla dikkat kılın ki, eğer öpkü tüberkülyozunun dəslepki baskıcı bolsa, biz de ondak diagnoz koymadık ko? O çağda çet elgi çıkışının hiç kandak paydası yok. Moyime ozuqluqni kuchaytirish kerak. Ammo umumi muvofiq bo'lish kerak. Bo'lmasa badanga ziyon qiladi. Shuning bilan u mashhur doktor ketini soda suyi bilan davolash to'g'risidagi planini aytdi. Uning bundoq davolashni o'ttirg'i qo'yishi soda suyining har qancha ismi odamga ziyon qilmasligidan bo'lsa kerak. Aylı doktori onun gəplərini hörmət və diqqət bilən tınşap olturdu. Mən turmuş adetini özgərtdiş, boğan vəqələ yadıq geliverdiğən şəraitdin nerraq turğuz üçünü közdü tutup, çətəlgi çıxıb sayaat qıb kəsim mikin, digəndim. Onun üstügə anısının mı şundaqıraq oyu ba? Ondaq bozu basın. Bıraq, Nemis məməndalları onunla ziyan yetküzüb qoymasa da bolatdıq o. Ulanın gəplərgə qulaq sanmısınız mı bombaydı? Məyli, bası basın. O saati yeni qarab qoydu. Əmdə bağmısan bombaydı. O şu gəpni qılıbla şik qarab mağdı. Məşhur doktor Kinez xanımğa kisəlini yeni bir qetim körüb baqay. Dedi. Ha? Yeni tekşürem siz? Dedi Kitty'nin apısı çöçüp getip. Ha yak. Bazı tepsilatlarını yeni bir bilip bakaydayım ben, Kinez hanım. Ha, ondak bolsa merhamet. Şunun bilen onunla apısı hemra bulup Kitty'nin öyge kirdi. Kitty öyünün otursu da ör durattı. Yadap ketken uyalğınıdın yüzüge kızıllık yügürüp, көздері ғалитілі парқырап қалған еді. Доктор кіргенде у техімі қызырып кетті. Көздері яшқы толды. Оныңға ұла деватқан ағырықы вә бұқыл давалашла құдды чекіліп кеткен күлданны қадатқан ғоқшаш бәкмі беймәне, бәкмі күлкілік білініп ататты. Юрики пары-пары болып кетіп ататты. Уланың оныңғы беріп атқан күмілач әм ұндәк доғырларының оның үшін неме әхмейді ба? Лекен у апсының діліні рәнжет әлмәйтті. Болып мұ апсы өзіні оның алдыда әйіплік деп тұрғанда текімі онда қылалмайтті.
1: Кәчірең қан қыз, орындық келіп олтырсыңыз.
0: Доктор хейжайған пете оның алдығы келіп, томырны тұтты. Адамны бизар қылыдыған бір мүнжі гәпләні ені сорыды. Кете бір нәтчі еғіз жауап беріп қойып, бір діллі жүдіні тұтып орындың тұрып кетті.
2: Мен әпі қылың доктор, бұнда қылшыңыздың қылшы зөр өрейт ең. Бұ гәпләні сіз мәндің бір қанч кетім сорап болған.
0: Мәшүр доктор қапы болмеді.
1: Бұл мұ кеселікнің аламеті,
0: деді о, нері кеткен дейін кейін Кенез ханымға.
1: Әмді менің ішім түгеді.
0: О, Кенез ханымны толым әқыллық аял жағылап, оның алдыда хан қызының кесіліне ілмі ел білән тәхліл қылып, өзінің қылч пайдысы болмаған суда сүйі ішіріш елі білән давалаш пікерді чың тұрып алды. Чәтәлгі чықыш-чықмаслық мәселесіге келгенде, гоя қиын бір мәселеге дұш келгендек, бірдәм чоңқыр ойғып етіп олтырып кетті. Бір аздың кейін бешіні көтіріп, қарарыны илан қылып, чәтәлгі барсы болуды, әмма ой әрдікі чалы докторланың гәплерге ішін ішкі болмайды. Бірәр ішкі дұш келсәңла, мәндің мәсләт иланла, деді. Доктор кеткендің кейін худды чоң бір хұшаллық юзбәгендек, апсы қин-қинығы батмай қызының еніғі кірді. Кетиму өзіні хұшал болғанғы салды. Екіндің бері ой ялғандың шында қиапетке кіріп алыдыған болып қалған еді.
2: Растауаты мән апа, мән найт сағлам. Әгер сіз чәт әлгі чықшыны халысыңыз, бопту мән мү чықай?
0: Деді о, бұл сәпәрге бәкмі қызықып атқан қиапетке кіріп еліп. Андын сәпәр таярлықлары тоғырлық, азырақ гәпмі қылып қойды.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik. Əsti tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat atquzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tanat atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tanat atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tanışdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
4: Mən süt süzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Muhabbetleşkende kız dostuğa öy soğuğu kılgan, eğer ayrılıp ketkendin kiyin kaytırı olmakçı boldi. Muhabbetleşken mezgilde bir taraf meblağ çıkırıp öy siti olgan. Hem yeni bir tarafın namıga tızımlatkan bolsa, ayrılıp ketkendin kiyin meblağ çıkargıcı taraf öy siti viliş ve biyezeş pulunu kaytırışını teşebbüs kılsa, kanunun kollışıga eriş elemdu. Dacan bilen Şauli bir cüb aşık meşuk bulup, 2020 yılı 4. ayda

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşı muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalplerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşı muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Yani ondan olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhaba.

Sevimli dostlar, programımız qaytıp geldik. Muhabbetlik naqşlarını anlığa vaxtımızda temimiz ixtiyarsız muhabbetki kelip toxtaydı. Endi qaraydigan bolsaq, mush muhabbetni ifadeleşinin şekli her xil buluş mümkin. Amma əstin çıxmaydigan, en romantik boğan muhabbet, belkim her daim qarşı tərəfke kalbi bilen muamili qılalıgan, çin muhabbetini bereligen, əşəmət qoğlaşmagan, oddiy soddalikni o'ziga hamroh qilgan muhabbat bo'lishi mumkin. Hamma narsa oddiy bo'lganda go'zal ko'rinadi. Muhabbat ham shunday. Qancha oddiy bo'lgan siri kishini o'ziga jalb qiladi. Qalbning cho'nqur qatlamlarida saqlanib, uzoqgacha unutilmaydi. Odamlar ba'zida mushu to'rlarda do'stlarcha birga uchrab qolgan cho'lponlarimizning bo'lsin yoki boshqa muhabbatlik bir juftlarning bo'lsin. Uçuratkan muhabbetlik resimlerini saklıp alıdı. Neymiş ki? Ulağa heves kılışıdı. Emeliyette biz mi başkalarının muhabbetine heves kılmasın? Özümüz Çin muhabbet hikayesini yarışıkı urunup baksak, benimki bu tes emeğe istep oylayma. Başkalarının muhabbet hikayesine heves kılan vaxtımızda şunu oylayalışımız gerek. Yani, ben neymiş için şundaq Çin muhabbet hikayesini yarıtanmayma dep. Muhabbette biraz kel korsak bolsam, kadirleşini bilsem, benimce men mu şundaq kişiler heves kıldık muhabbetin ilgisi bola alayman gu digenini oylaş gerek. Şunlaşka bu şundaq çallarda başkalarına heves kılmasın. Eni şundaq Çin muhabbetini yüzünüz yarıtıp bir kışka tırışalık göstüm. Çin muhabbetle güzel turmuşla bəxtlik aile sizlərə həmrəh olsun.

0: Hansımız Kavri. İran'ın diplomatiye ministeri Arakçı'ya 7. ayının 11. günü ümek başlap, Oman'ın paytaxtı Maskat'ta ziyaretti boldı. Hem de Oman'ın diplomatiye veziri Bedir bilen söhbet ötküzdi. İran'ın kavrigi karganda Oman bilen İran emeldarları parakotlarının bihetler yürüyüş mekanizmini muzakir kılgan. Haberdar Erbap'nın aşkarlışça Oman bir türlük layihe tüzüp, ayrım-ayrım başkurulduğan iki su yolu arkalık Hormuz boğazıdaki parakotlarının katnışını başkurmakçı bolgan.
1: Stansımız haberi. Rusya Devlet Müdafiye Ministerliğinin 7. ayının 11. günü ilan kılgan uruş haberde Rusya armiyesi Sumy rayonundaki bir ahali noktasını yeniden kontrol kıldı. Hem de 150 kişi rayonda Ukrayna armiyesi işletildiğin yıkılığı, energiya ve katnaş ol əslihəleri. Yıraq musablik uçuşsuz ayroplan saxlaş noktası Katarlıqlığa zərbi bərdiyi deyildi. Ukrayna Qurallı Qısım Baştabi 7. ayının 11. günü ilan kılgan uruş xəbirdə. Ötken bir gündə Ukrayna armiyesi, Rusya armiyesinin 1000'dan artıq uçuşsuz ayroplanı və 361 avtomobilini vəyran kıldı, deyildi. Hörmətli radioqucular, yuqurda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizdən diktorları Abdursul Abdurayim bilən Somrət Yasin, növbətçi muharriri Adil Abled, nazarətçisi Qurban Nasacab var.
2: Andaki işlerini bizden alla. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

0: Hürmetli radyo anlıkçılığa, emdi Dünya Gınezer programımızını başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetli radyo anlıkçılığa, mən Zumret Yasin.
0: Radyo anlıkçı dostlar, bu yıl kırgendim bu yan teximi köp çet el muhbirleri Cungo'u kilip, cüş urup ravajlını vatkan, kün sayın yengalını vatkan Cungo'u devamlı haber kıldı. Ula Cungo Kompartiyası özgü işinip, kudret depip, toğırlardı çiğ turup yengalık yaratıp, Xalq bəxt yaratış, millətni gülləndürüş, dünyanın büyük birlikini işqaşırışın ibarət buruşunu başdan axır əst üçün saxlab, cüngoçu zamanı vilaşdırışının yeni nəticisi bilən dünyanın tərəqiyyatıqa töhb qoşdu, dəb qarıdı.
1: Tacikistanlıq mütəxəs Cüngo Kompartiyası özünün mədəniyyət ənənisi də çıng turdi, dedi.
0: Ebola virus kesili, Marburg virus kesili, Qızıl xolera, Yakınki bir netçe aydın bu yan, Afrika'daki nurgun devletle türlük yukum ehvalini arka arkadın dokulat kıldı. Bunun içi de Afrika'dan başka rayonlarda nait az tarkılıdığan yukumluk kesellikle az emez. Nem üçün köpkül kesellik kozgat kuçulani Afrika rayonu da tüp yıldızdın yok diştes? Afrika devletleri yukumga takabül turuş ceryanı da kandak aldığını iliş, tizgilleş ve kutkuzuş davalaş tedbirlerini kullandı.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, tövende deyiktanla programımızın təpsili məzmunları da bolsun.
0: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu yıl kırgendim bu yan, teximi köp çet el muhbirleri cüngoğu kilip, cüş urup ravajlını vatkan, kün sayın yeğilini vatkan cüngoğunu davamlı xəbər kıldı. Ula Cungo Kompartiyası özgü işinip, kudret tepip, toğırlırdı çiğ turup, yeğilik yaratıp, xalq bəxti yaratış, milletini güllendiriş, dünyanın büyük birlikini işqa aşırışın ibarət, buruşunu başdan axır əst çiğ saplap, Cungoçu zamanı vilaşdırışının yeni nəticisi arqılıq, dünyanın tərəqiyyatıqa töhb qoşdu, dəb qarıdı. Xalqın güzel turmuşqı bolğan intilişini, küreş nişanı qılış.

Chongqing Jolongpo rayonu Minju kenti mahallesi ahalilerden keng dairede fikir eylip konu mahallelerini yenilap özgertti. Ahaliler mahallini tüzeş ve amivi işlerde tedbir belgileşke bir vasıta katlaştı. Fuling rayonu Erdo kenti Casey alaydı kesbi ve kolektif ilgilikini terakki kıldırış arkalık kent ahalilerinin kırımını sicil aşırış kuturtki boldi. Rivanda Afrika Cungo Obzori Tor Bekiti'nin kurgucusu, Nopozluk Tarat Kadimi Ceylard Mubenda Çonkur tesiratını sözlep mundak dedi. Mahallini idare kılıçtın yezi kentlerinin terakkiyatı gıca. Halk turmuşunu yakşılaştın amivi mulazimetini östürüşkice Cungo Kompartiyesi baştın ahır halkını en yukarı orungu koydu. Halkının güzel turmuşku bolgan intilişini küreş nişanı kıldı. Cungo'daki en muhim pen teknika, pul muamele ve yenilik yaratış merkezlerinin biri bolgan Shenzhen'nin hayati küçü ve özgürüşü Nepal Kutup Haber Toru'nun mesul muhariri Sushir Aliyar'da çoğunkur tesir kaldırdı. Aliyar hayacallangan halda mındak dedi. Katar katar asman pelek binala arası da kaynam taşkınlık çömgen yenilik yaratış bağcı rayonunu kesip ötüp bu yerinin ilgiri bir küçük belikçilik kenti işkellikini tasavvur kılalmadım. Cungo'da ıslahat ve terakkiyat ezelden abstrakt atalgu bulmastın, belki şu caydaki amının eriş duygusu, beht duygusu, bexaterlik duygusu da hakiki gevdelengen. Bu yine dünyanın cungoçu zamanı vilaş duruşunu düşünüşünü közdek bilen temelidi. Kamboja Şenli Televizyon Stansı Akbarat Bölümünün müdürü Sovan'la misal keltürüp mundak dedi. Cungo'da yenilik yaratış neticeleri halk turmuşuğa üzlüksüz bəxt ilip geldi. Cungo'nun yukarı süratlik poezinin sürati tez, del vaqtıda geliş nisbiti yukarı, rahat hem intayın kolay. Şincan'ın Kaşgar'da her bir hış kahiş, koç koy, nakşi muzikladın, koyuk tarih pırıkı çıkıp durdu. Koyuk milli örp adet mücessemlengen. Tayland, Bangkok Poştu Gezidinin Ali Muhbiri Mınkun Mundak dedi. Kaşgar'ın kadimi şehrini koğdaşta konusunu esligi keltürüş prinsipi ve bir aile üçün bir layihe tüzüş usulü kullanılıp halk ammasının turmuş şaraiti yaxşılandı. Şundakla şu cayının enenevi kuruluş kıyafeti ve fukralarının turmuş adetige hürmet kılındı ve kogdaldı. Tayland Halk Rayı Gezdi'nin muhbiri Çaliza Soki Munulan'ı bildirdi. Cungo'nun Yezila'daki 100 milyon yakın namrat ahalının hemmesini namratlıktan kutulduruşu, insaniyetinin namratlarını azaytış tarihideki ulu iş. Cungo Kompartiyesi yukur katlamdın layihaleşni küçeytip, namratlarını başka caygı köçürüp yöleş katarlık stratejiyelik orullaştırmalarını çıkardı. Hükümet meblağ çıkarıp orullaştırış mahallesi kurup, ammini yeni öygü köçürüp, yeni turmuşka sınıp giriş imkanı itigi igi kılıp, cemiyetinin uyuş gücünü aşırdı. Maarifni asasi kuruluş kılıp, maarif adıllıkıga kapaletlik kılış, yukur sapalık ıktisatsızlıklarını üzlüksüz yetiştiriş arkalık, ıktisat ve cemiyetinin uzak müddetlik terakkiyatını üzlüksüz hareketlendirgüş küşki igi kıldı. Bu usulla dünyanı kıymetlik tecrübe bilen temelledi. Brazilya 247 Akbarat Toru'nun kurgucusu, koşumçu baş muhariri Leonardo Atos bundak dedi. Cungo'da bana en tesir kılgını halk ammasının devletinin terakkiyatı bolgan Çin iftiharlığı. Şundakla bütkül cemiyette namayan bolgan işenç ve hayati güç. Cungo Kompartiyasının rehberliği de Cungo iktisadi mukim açtı. Pen tekniki de yenilik yaratışta sicil beş şahsıl kılındı. Cemiyet inak, mukim boldu. Fukralarının hemiyani tekimi tompaydı, turmuşu tekimi kolaylaştı, makani tekimi güzelleşti.

Bu kompartiyası iradesi müstakem, intizamı çin koşun. 2010 yılından bu yan Pakistan, bugünkü Pakistan gezisinin baş muhariri Mien Abla, Jungo'a köp kitim ziyaretki geldi. Jungo komünistleri Abla'da çonkur tesir kaldırdı. Abla mındak dedi. Jungo kompartiyası iradesi müstakem, intizamı çin koşun bulup, Jungo halkını ittifaklaştırıp ve yetekleyip arka-arkadan galibiyetini kolga keltirdi. Mısır El-İhram gazetesinin maum baş muhariri Sami Kamhavi munulanı bildirdi. Onun için ilgiri men Beijing'da daimlik turgan çığımda El-İhram gazetesine evetken tunji haber Jungo Kompartiyasının çiriklikke karşı durup paklıkını teşebbüs kılış baş temisidiki haber idi. Jungo yolvasını dumbalaş, çivinini palaklaş, tülkünü ovlaştın ibaret köp terep ten tutuş tedbir arkalık çiriklikke karşı duruş körüşü de ten dassız galbini kolgu keltirdi. Hem galbini umumüzlük müstekkemledi. Jungo Kompartiyası partiyanı umumüzlük katlık idare kılışını uzak kışı çın tutup ilgiri sürüp, ictimai adıllık ve hakkaniyelikni işka şuruş ve halkın güzel turmuş gibi olgan intilişini kandırış için puhta asas saldı. Meksika Islahat gezdi rakamlık taratku bölümünün maum müdürü Javier Andret misal keltirip mındak dedi. Men ziyaret çeriyanı da Jungo Kompartiyasının halk üçün hizmet kıladığan partiye ikerlikini, halk ammısını nazaret kılışka, çağrı tedbir körüstüşke ilhamlandırıp, amma oldurgan, kıynalgan, gəm kılgan, tekaza bolgan meselelerini küçep el kıladığallıkını ilgiledim. Yünnende şu caydik hükümet, halk ammısının talepige aktif avaz koşup, su muhitini tüzep, uzak ünümlük nazaret kılış mekanizmi şekillendirişini ilgiri sürdü. Beijing'da hükümet işleri zalıda teknik arkalık memuriyet tertipini adilaştırış usulü kullanılıp, nek meydanda ücret tutturduğalla azaytıldı. Akli üskünülerini ançı bilip getmeydiğen yaşangallığa köznek hizmetçileri kol mu kol meşgulat kılışını ögütüp, teknika ve mulazimet arkalık ammığa hakiki nep yetküzdü. Brazilya Münber Jurnalının muhbiri Rafael Enrik Zerbeto mındak dedi. Jungo'nun tecrübeleri terakkiyat yolunun pekat birli emeslikini ispatladı. Onun terakkiyat musabısı bir devletinin öz alahidliki asasen, öz devletinin ehvalığı uygun kilidigan zamanivilaştırış yolu üstüde kandak izlenidigallıkını dünyaya namayan kıldı. Malaysiya Luba deniz halkıgan çonkörü ki tutaştırıldı. Afrika'daki kumluktaki tuncu eğir yüklük tömür yol, Alcırya gerbi kısım tömür yolu, kançılık liniyası türüde bütün liniye boyunca resmi katnaş başlandı. Jungo Laos 500 kilovoltluk torlaştırış kuruluşu bütün liniye boyunca tutaştırıldı. Vengriye-Serbiye tömür yolunun Vengriye bölgede yük transportu resmi başlandı. Mısır'ın Ceyyoşeri şehir tömür yolunun 3. karar tuncu bölgede resmi katnaş başlandı. Bu yıl kirgendim bu yan Jungo davamlık emeli herkete arkalık bir belbağ bir yolunu ten kurgucu devletlerinin terakiyatıga küş koştu. Kazakistan Okatçilik gezitinin baş muhariri Serik Korumbayev mındak dedi. Jungo'nun bir belbağ bir yolunu yukur süpetlik ten kuruştaki callık emeliydi. Hemişe biz gönül bölüdüğen ve haber kıladığan mühim nokta. Bir belbağ bir yolunu ten kuruş teşebbüsü de dikkat ul esleğe, soduğu meblağ ziliş, sanayet terakiyatı, yezi igiliki terakiyatı ve adımiyet alakısı katarlıklarına merkezleşken. Bu, Jungo'cu zamanı vilaştırış musabısının tabi devamı bulup, öz devleti halkıge gemhorluk kılış çıkış kılınıp, terakiyat tecrübesi ve pürüstü taşkı dünyaya tedrici kengaytildi. Cenab-ı Afrika CAC Afrika Haberleri gazetesinin baş muhariri Savris Konika mındak dedi.
Жөнгө отторго койган бир катар

Оныңдың башқа Гевиния Бисау Аммеви Сәхия Министерлікінің министері Дженің Нәнтот 7 айының 4 күні кеште мәзгүр дөлетті түнжі маймун чечікі кесілі байқалғалықыны. Сәхия тармақларының дөлетнің тақабыл тұрыш механизміні елғы қойғалықыны. Халық аммысының ғушарлықны өстіріш керекілікіні жақарлыды. Көпқыл амылла келтіріп чықарған юқым әхвалыны yoqutish tas. Mutaxassislar mundoq deb ko'rsatdi. Shu joyning davolash saviyasi va tarqalishchan kasallikning oldini olish, tizginlash iqtidorining cheklik bo'lishi, vaksina emlashning yetarlik bo'lmasligi hamda ojiz ijtimoiy muhit qatorliq ko'p xil omillar g'iralishib ketgachga Ebola virusi qatorliq kasallik qo'zg'atquchilarni Afrika rayonida Yıldızdın yok deş, kıyım bulmakta. Dövlet çigrası yok doktorlar teşkilatının Kongo Kinshasa'daki ciddi davalaşını maslaştırıcısı Kate White yakında monolanı bildirdi. Kongo Kinshasa'daki Itori ülkesindeki Köpsan'daki davalaş merkezleri ağır yükke berdaşlık berelmedi. Nurgun Ebola bimarlarının Doktorxanığı bağan çağdaki kesellik əhvali bir qədər iğir. Onun üstüge köp sandikilleri bunundan ilgiri koyuq uçuraş kuşu süpüti de pərqləndürülmügən, həm də ziyarətini qubul qılmağan. Dünya Səhiyyə Təşkilatının mütəxəssisi Belizer mündaq dəb qardı. Növətdə koyuq uçuraş qallarını ızqoğlap təşürüşdiki qiyin nokta ızqoğlap tekşürüş sanının az buluşu bolupla kalmay, yine yukumlanğıcılarını tekşürüşünün çoğunkır bolmazdıkı, mehalide uçuruş uçurunun kemçil buluşu, hem de okşaş bulmağan sähiye rayonlarda ızqoğlap tekşürüş süret perkinin bir kadar çoğun buluşu katarlıklarını öz işçi kalıdı. Cenab-ı Afrika alımları başçılık ediki bir tatqiqat ömeki yakında Angliyada çıkıdıgan Operasiya Pichki Tibbi jurnalida maqali ilan kılıp mundaq dep görsetti. Afrika rayonudiki Ebola yukumuğa taqabıl duruşta sähiye tedbirlerini küçeytiş bilen bir vaqtta yani kurallıq toqunuş, noposunun yötkilişi qatarlıq amıllarının yukumunun olduğunu iliş ve onu tizginleşke ilip gelgen təsirge ähmiyet beriş gerek. Zambiya Sähiye Ministerliğinin texniki işlerge mesul daimi katibi Kennedy Leshimpe 7 ayının 3 günü paytaxt Lusaka'da ötküzülgen akbarat ilan kılış yığını da mundaq dedi. Bu devletteki kızıl kesili dep diagnoz koyulganlarını tahlil kılıştın məlum buluşça 87.4% bimarga vaksini emlenmigen ya ki emleş tarihi inikemezken. Nigeriya kesellikning oldini olish tizginlash markazining tanishtirishicha bu davlatda yaqindan buyon yuz bergan xolera yuqumi yomg'ir faslining yetib kelishi va suv bilan ta'minlash ul aslalarining ziyonga uchrashi qatorliq omillar bilan munosabatlik ekan. Tarixiy sonliq ma'lumotlarni ko'rsatishicha har qatim yomg'ir faslida Nigeriyada xolera kesili ko'paydi ekan. Ko'p taraf hamkorlashib oldini olish tizginlash, qutquzish, davolash kerak. Dunyo Sahiya Tashkiloti yaqinda Kongo Kinshasa'daki aloqador taraflar bilan birlashib, bu navbatlik yuqumning tarqalish markazi bo'lgan Itori o'lkasidagi Ebola davolash markazida bir turli klinikalik tajribani boshladi. Bu klinikalik tajribada yoshirin davolash usuli baholanadi. Masalan, 2 kiloluk antitela MBP-134 və virus qarşı dora redisevini ayrım və birləşdirib işildiş önümü qatarlıqla. Bunundan başqa Afrika kesəlliknin aldın eliş tizginləş mərkizi bilən Dünya Səhiyyə Təşkilatı 6-cı ayda Afrikadaki Ebola yuqumunun aldın eliş və həmkarlışıb taqabıl turuş planını ilan qılıb 518 milyon Amerika dolları məbləğ toplab yuqumga taqabil turmoqchi bo'ldi. Uganda Sahiya Ministerligining amaldori Mushayning 5-chi kuni ijtimoiy aloqa taratqusida mundaq dedi. Uganda yuqumlanganlar

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirli vatkan radyoanlı bucular. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlış olanı karşalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiya Mektibinin küzlük okuşu mevsimi otları yaş, yaş kadrlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, mühim vazifelerini zimmisiga alalaydıgan tayanç ixtisaslardan buluş gerek namlı sözünün bir kısmını anladınız.

партияның кадрлары адыл иш кылдыган, yüz хатыр кылмайдыган рухка эге болушу. Принципке ахмият берип, yüz хатыр кылмаслыгы. Партия билике ахмият берип, шахсий хиссиятка берилмаслыгы керек. Күрәш һәр заман, һәр макан мәҗүд. Нәүәттә дөньяда 100 елдымы көрлеп бакмаган зур өзгүриш тезлешип атыды. Jonghua milletining ulug' gulinishini amalga oshirish oshqushlik mazgiliga kirdi. Biz duch kelgan xavf-xatar, xiris roshan ko'payyapti. Hamisha tinch kun o'tkazishni o'ylab, kurash qilishni o'ylamasak, amaliyotga uyg'un kelmaydi. Kommunistlar har vaqt yomonlarga bo'y bermaydigan, jin shaytonlardan qo'rqmaydigan, bo'shanlik qilmaydigan jasorat, fazilat shijoatga ega bo'lishi kerak. 5. Qoidaga qattiq rioya qilish, tövanchakdan halqib ketmaslik kerak. Bu masalani men og'zim talsamo qayt-qayt so'zlab kelyapman. Bugun yana ta'kidlab saminglarga selib qo'yay. Partiyamizning bir kadrni tarbiyalashi oson emas. Agar kadrlar o'zini tutib ololmay, intizomga qonunga xilof yomon yo'lga minib qolgan bo'lsa, partiyaning tarbiyasi va ishonchini yerda qo'ygan bo'ladi. Men ba'zi rahbariy kadrlarning chiriklashganligi, tushkunlashganligiga doir materiallarni ko'rsam, intayin ichinaman. Ularning tömirdan polatga aylanmaganligidan afsuslanaman. O'tganda bir materialni ko'rdim. Uningda ba'zi yosh kadrlarning amaldorlik yo'liga qadam qo'ya qo'ymaylar tuyuq yo'lga kirib qolganligi. Amdili bir o'rinning tayanch kadri bo'libla yoki rahbarlik o'rniga chiqibla xiyonatchilik, chiriklik patqig'i petib qolganligi inkos qilingan. Ular xislatini oxirda emas, boshdili saqlayamagan. Ko'pchilik buningdan ibrat ilib, insom qoidadan iborat bu kirishni har vaqt chingitish kerak. Qoidaga ahamiyat berish tövənçəkini saxlaşda oldu bilən yiqışın biliş gerek. Könüldə yiqış bolsula, sözdə ehtiyatcan, hərkətdə tələbcan bolğulu boludu. Partiya 18-ci qurultaydın buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti çiriklik hadisləri qarta çəklənən rayon bolmaslıq, tuluq qaplaş, xılçı yol qoymaslıqdı çın turub, qatlıq zərbi berib, axırgıç tüzəb, dəl cahidi çöçütdi. Lekin yanıla bazı kadırla öz sənimi desep, karşılaşıp intizamı xilaplı kılıp atıdı. Ula intizamını, kaydını bilmeyi kalmaydı. Belki ula da kılçılık yıkış duygusu yok. Ula ötküzgen hatalıqının kaysı biri partiye intizamı, devlet kanunu da inek çeklenmige. Kılgan etkerlerinin kaysı birini ilgirk ile sadır kıp bakmagan. Qadimkilar odamda yiqish bo'lsa, o'z beshimchilik qilishga petin olmas. Natijada axloq fazilat hosil qilar. Yiqish bo'lmasa, xolig'inini qilar. Oqibatda balo qazog'i duchar bo'lar degan. Agar odamda yiqish bo'lmasa, har qanday yomon ish qo'lidan keladi. Ba'zilar yiqishni bilmaganlikdan kishini cho'chitadigan shuncha ko'p yomon ishlarni qilgan. Kadrlar cho'qim yiqishni bilishi, o'zini tortadigan tövanchakni saqlaydigan bo'lishi, partiyadan, xalqdan, qonun intizomdan yiqish kerak. Tun qorong'usida, bo'ron chiqqanda hech kim ko'rmaydi deb o'zinimi, o'zginimi aldab, ahlidan ezishqa. Sen bilen menden, osmon bilen zeminden başka hiç kim bilmeydi o degendek, yağlı mı sözlerge aldın hep, nişandın adışıp gelişka. Xatergi tevekkül kılganda, baylıqı erişkili boludu o deydigan, tale sınaş psikikisi bilen, xatergi tevekkül kılışka. Kanun köpki teymeydi o deydigan hata karaş bilen, özü bilgenç iş kılışkı bolmaydı. Terbilin işte, telepcan bolgandıla, andın özgü katlıq tələb qoyğulu boludu. Bir kadr, dünya qaraş, kişilik turmuş qarışı, qımmət qarışıdın ibarət baş kəyvənini çıngıtıp, ideyəvi

0: ve ozuq ilişimiz. Özümüzünü kaltız çağlap, ögünüşki eğrenşimeydiğen, hizmetin bek aldıraş digene bağını kılıp, ögünüşünü boşaştırıp koyduğen, özünü bizeş üçün resmiyetkili ögünüp koyduğen işini kılmazlıkımız gerek. Ögünüşünü yaş tutuşta, nemini ögünüş, kandak ögünüş meselesi bah. Bir adamın zihni çeklik boludu. Hemmini ögünüp kitelişi mümkün emez. Kadırla hizmet ihtiyacı birleştirip ögün işi. Nemiş bilen şoğullansa şunu ögün işi. Nemi kem bolsa şunu toluklu iş gerek. Markizm nezriyesini bulup mu partiyanın yeni devirdeki icadi nezriyesini ögünüp partiye tarihi, yeni congo tarihi, Slahat İçiviç tarihi, sosyalizmin terakkiyat tarihini ögünüp, iktisat, siyasi, kanun, medeniyet, cemiyet, başkuruş, ekologiye, halkıra katarlık her kaysi terapteki asasi bilimlerini ögünüp, öz hizmetini yakşı işleşki münasebetlik, yeni bilim, yeni maharetlerini ögünüp, mesuliyetini toluk adaklışta, zörür bolgan bilim sistemisini üzlüksüz mükemmelleştiriş gerek. Emeliyetten hakiki bilim çıkıdı. Emeliyetten hakiki kabiliyet yetilidi. Partiye ve devlet işlerinin çetiliş dairesi intayinken. Rehberi kadırlamı hemişe birli iş orunda işlevemeydi. Hemini ügünüp bulup, yakşı ügünüp bulup, andın hizmet kılmen deyiş emeliyetki uygun kelmeydi. Şuna işligeş ügüniş, ügengeş işleşti çıntırış, rehberi kadırlarının öz bitilişi, ixtisaslığa ayınlaşıdaki mukarrar yol. Yeni congo kurulgan dastlabki mezgilde, deniz armiyası kurulganda, partiya merkezi komiteti yoldaş Shao Jingguangni deniz armiyasının sılın yönlikigi tayinlashni karar kılgan. Yoldaş Shao Jingguang ezelden deniz armiyası bilen uçuruş bakmalan. Özümü su üzüşünü bilmeydiğen binem ördükü bolsa mı işligeş ügünüp, döltümüz deniz armiyasını yokluktun barlık keltürüp, tez zora itip, partiya merkezi komiteti tapşırgan vazifini yakşı oğrullugan. Uruş yıllarını baştan keçirgen nurgun peşkadem inkılapçılamı emeliyet davamında ixtisat, pen teknika, diplomatiya katarlık sahallerdeki kesip ekliğe aylangan. Kabiliyetini aşuray desen daim ügünüp dur. Pişahını ötkür bulsun desen daim bilep dur. Bir yoldaş emeliyet davamında çınıkkan dinkin, adam bir işini kılgan sıri şunca kılalaydıgan bulu diken. Kılgan sıri kabiliyet şunca aşı diken. Kılgan sıri kılgus kili diken diken. Elbette emeliyet okşaş bolsun mu, lekin hakiki kınıl koyuş koymaslık, hulasileşke, fikir yürgüzüşke mayır buluş bulmaslık sebebeden asılatının az köp buluşu, yükselişinin tez astı buluşu mu okşaş bulmaydı. Eğer aldıraşlı ötüp, ülük iş kılıp, şivazlık patkıgı petip kalganda, tonuş ve hizmet seviyesini östürüş naiti teski toktaydı. Men yukarıda tehditligen birkaçı noktunun hemmesi yaş kadırla sağlam ösüp yetiliş ceryanı da yakşı el kılışkı tegişlik temala. Sile uluğ devirde yaşavad sile. Sile partiye ve devlet işleri terakiyatıdaki cengi var koşun. Silenin işki maharetini obdan yetildirip, sapanı östürüp, kabiliyetini aşırıp, yoldun eğip gitmey, serptin düşüp kalmay, koşundun ayrılıp kalmay, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, mühim vazifelerini zimmisiga alalaydıgan tayanç ixtisaslardan bulup, ikinci yüzyıllık kreş nişanını emelge aşırış için tırışıp işlep, partiye ve halkının ümidi ve mühim tapşırıkını yerde koymaslıklarını ümit kılemen.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiye Mektibinin Küzlük Okuş Mevsimi Otturyaş Yaş Kadırlarını Terbiyeleş Kurusu'nun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, mühim vazifelerini zimmisiga alalaydıgan tayanç ixtisaslardan boluş gerek namlı sözünün bir kısmını.

Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Dönüklüler, stansımızın başka programları da bolsun.

kichikgina o't yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxan butun badanning harg'iligini yo'qotdi. Bir tomchi suv

keşlep ikıvatkan Çangcang deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orılığan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Aynigi programımız yanıslar bilan yüz görüşdi. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bilikti qulaq sepaq qaylik. Yan telefonun uzun məzgillik radiyasisi hüceyirinin üstüge təsir görüşüşü mümkün. Bugün yana adamlarının terisi doğrusu da sözləb bermən. Bugün yana acayip qarayıp kuş tumşuqlarını mı sözləb bermən? Araqnın adam bədnigi boğa ziyniği səl qarman. Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü Cahan Sayatımızda başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, jungo kesalliklarının aldın eliş tizginlash markazının Torbektedeki maqalda mundaq deyildi. Shiyigon kollektibinin en yeni tadqiqatida ko'rsatilishicha, yan telefon qatorliklarining uzun muddatlik alayda elektromagnet radiyasiyasi hujayralarning o'sishiga ta'sir ko'rsatadi ekan. Bu maqalda mundaq deb ko'rsatildi. Insonlarning kundalik turmush muhiti yan telefon magnet signali bilan to'lg'an. 20 asrning 52-yinchi yillaridan buyon sun'iy elektromagnet signalining quvvatlanishi izchil jiddiy ishlayotdi. Tabiiy saviyaning 1018 sattisiga yetdi. Tadqiqotda ko'rsatilishicha ko'rgili bo'ladigan nur to'lqini bulgidan eshib ketgan elektromagnet radiatsiyasi hayvonlarda harakat va patologik o'zgarish paydo qiladi. Elektromagnet signalining ammining salomatligiga bo'lgan aks ta'siri kishini ansirtadi. Shixudashusi Shiyigon kollektivi e'lon qilgan bir turlik tadqiqoti bayqilishicha, hujayralarning o'sishi 10700 elektromagnet signalining ta'siriga uchraydi ekan. 24 soat tuancha sotliq elektromagnetning g'idiqlishi hujayraning o'sish holatini ko'rinarli o'zgartirdi ekan. Yer shardagi hayotlikning tadrijiy taraqqiyoti necha milliard yil davomlashdi. Har xil turlar taraqqiy qilib, muhitga har xil shakldagi energiyadan foydalanilgan sezgi sistemasi yoki qabul qilg'ichi tanchini barliqqa keltirdi. Jonliqlar chambarki doirasi ichida elektromagnet energiyasining chastota spektri 1 Hz'dan 1015 Hz'ga kengaydi. Bunda hukm chiqarishga bo'ladiki, ba'zi turlar balkin bu chastotalardagi elektromagnet to'lqiniga inkas qaytaradigan ba'zi biologik jarayonlarni taraqqiy qildirib bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu xizmatda tadqiqotchilar hujayraga 24 soat 10000 Hz'lik uda elektromagnet bilan g'idiqlash olib berib, chastota balbiga qiziqadigan elektromagnet signalining jonliqlar effektini izlagan. 24 soatdan keyin alayda elektromagnetining g'idiqlishi bo'lgan va bo'lmagan ahvoldagi hujayrani mikroskopda kuzatish orqali elektromagnetning g'idiqlishiga uchirgan avrishkidan ko'p miqdorda hujayra bo'likini bayqagan. Ammo elektromagnetning g'idiqlishi bo'lmagan avrishkida bayqamagan. Bu natijalar shuni tushuntirdiki, hujayralarning ko'payishi va o'sishi ma'lum darajada 10000 Hz'lik elektromagnet signalining ta'siriga uchraydi. Bu elektromagnetning g'idiqlishiga qarta inkas qaytaradigan alayda yo'l borligini tushuntirib beradi. Jonliqlar sistemasi butkul tadrijiy taraqqiyot jarayonida tabiiy muhitda uzoqdan buyon mavjud bo'lib kelayotgan elektromagnet signaliga inkas qaytara oladi. Diqqat qilishga arziydigani shuki, kompyuter yon telefonning radiatsiya chastotasi 10000 Hz'lik chastota bo'ligini o'z ichiga oladi. Shunga kompyuter yoki yon telefon ishlatish vaqtini muvofiq kontrol qilish yana intayin zarur. Bundan boshqa aloqador tadqiqotlarga asoslanganda, o'xshimagan holatdagi yon telefonlarning elektromagnet

0: Radiyasiyası ekvali oxşaş bolmaydı. Yan telefonu işletmegen vaqtdaki halatı da, yan telefonun elektr magnet dolqını bir bexatar dairede bulup, adam bedenige bolğan təsiri anç çoğ bolmaydı. Ama yan telefon radiyasiyasının toplanış ünlümüge salqaraşqı bolmaydı. Yan telefonun sayrışı ve ulanğandaki elektr magnet dolqını bir kadar çoğ bulup, bexatarlik dairesini alqıp ketidi. Bu vaqtta yan telefonu baş kısmıdan jiraq tutup, yan telefon radiyasiyasının adamın çoğ meyinsige bolğan zinini azaytış kerek. Onundan başka, sağlık malumatlarda körüsülüşçe, yan telefonun elektromagnet dolqunun çoğun kichiklik bilen arlıqı tətürta nasip olup, arlıqının çoğun işiğe ağışıp, yan telefonun elektromagnet dolqunun kımeti bargan seri kichikliydiken. Şuna, biz yan telefon işletiş yeryana da yan telefon bilen belgelik arlıq saklışımız gerek. Amalba yan telefonun baş kısım bilen uçuruştun saklanış gerek. Elektromagnet radiyasiyasının toplanışı da mu, hoşar buluşka toğır keludu. Adatta sözleşiş vaxtını imkan kadar kısık kılış teklifini berimiz. Eğer çoğum uzun vaxt sözleşiş toğır kese, amalba tınşıqış taqap sözleşiş gerek.
1: Adaş, adı bağcığı bir 10 kilometre yürüp gelemduk.
2: Vay buludu, acem yakşı.
1: İlgiri tamak yemizde biz işittik ya da şazır bili çinikimizde biz işittik bulduk bana.
3: Ha, yeni bir kitim oynandık. Eskişe, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu biz işittik. Hazır çinik işte biz işimiz. Hey. Tağ çok sıyanı bir az gayret kılsam da çıkı diken mi? İlgiri birkaçılıklı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkı mı? Salametli giyen bağın sırı yakşı öp git pardu.
4: Tensaklık zorbaylık. Emmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.
0: Tere karmakı adetki de köründüğün əza. Onun sırlıq yeri sizden təsavvurunuzdan xeylil alıqıp ketken. Şundaq deyişki buludu ki, tere hərgizmü pəqatlı bədinimizni uğrab durduğun nepiz pərdigi oxşaş ondaq adiyemiz. Terimiz naiti küşlük tegiş sezimi və pərxlendiriş iqtidarıqı ege. Közümüzü jümğan alatdımı, barmaqımız arqılıq oxşaş bolmağan nərsilənin osubtini isqil alayımız. Bu xil tegiş sezimin səzgürlükini təqlid qiliş təs. Şunaq deyişki buludu ki, insanların terisi karmakı adetki de görünsümü, əməliyyatda kişinin ayran kaldırdığın iqtidarı ege. Başka sütemgi çayvalağı oxşumaydıgan yeri şu ki, bizden beden tükügi tayınıp ısıqlıq saklışımızdan acet yok. Biz kurgaq muhitimu nait yaxşı yaşay alayımız. Texim ayran kalarlıqı şu ki, terimiz temperatura ve ağırıq sizimge nisbətən intayın səzgür bulup, bizni vaxtıda xətərdən saxlaydı. Hatta, jinnufçu çoğunluqıdaki sancılgan ağırıq mu bədəndən mudapiya inkasını aldın kuzğutudu. Dəlmüşün naqboğaşqa, terə türlük muhit qınmasını şalaydı. Lekin terinin sırı bunun bilalı çəkinlip qanmaydı. Yakın qiyılladın buyan, alımla teri toqulumlarını tətqiq qilish arqılıq, kişini texim ayran kaldırdıqan texim köp paketlanı bayqıqan. Məsələn, insanların terisindeki bazı öcəyirlər yarışarının magnet meydanını sezələydi. Xudey kuşlağı oxşas yönlüşünü seziş ixtidarıqı ege. Bu bəlkim, nurğun kişinin nemiş üçün yoldan ezib qağanda belib bilməyi əsildeki yolu qaytıp kilidalıqını düşəndirib erişi mümkün. Xudey teri yol başlağandak. Yeni biri terinin çoğu miyana ve bedenin başka kısımları bilen məlum sırlıq bağlanışı var. Alımlar yeni teri toqulumlarda nur tarqıtalaydıgan biologiyelik yoruqluq çıxırdıgan öcəyirlərinin barlıqını bayqağan. 1969 yılı Harvard Aşöğüsü'nün Profesori Borg bilen Profesori Yanas həmkarlışıb, sünni teri yasab çıxmaqçı boludu. Köp qitim məqlub olğandın ki, 1981 yılı Adem Tindin ayrıb ilinğan kollagen aksilı arqılıq tunci sünni terini yetiştirib çıxıdı. Keyinki bir neçə ildə avla texnikasını özüksüz əlalaşdırıb, köyük yarısı qatarlıq cərayat yüzünü davalaş qışıltıldıqan sünni terini muvabıqiyetlik yasab çıxan. Terinin tərkibi. İnsanlar terisi karmakın ayıtı aciz bolsa mı, ama sırtkı muhitinin zeyniği taqabül turuştaki en güçlük tosqı hesaplandı. Gerçi onun kilalıqı millimetr bolsa mı, bırak o nurgun türlü əvəz kıldığan öz-özünü əsige keltürüş iqtidarı ege küş. Teri zahmelengende o tezlikte kaytadan ösüp yepilip, seziş təsip olan ızlanılı kaldırıdı. Bu xil acayip öz-özünü əsige keltürüş iqtidarı terideki mürekkep öcəri kurulmasından keludu. Teri epidirma ve haqiqi teriden ibaret işki qabettin tərkib tapqan. Epidirma tərkibi de köp maktarda ölgen müngüz madlılıq öcəri bulup, terini qatlıq terek bilen təminləydi. Haqiqi teri bolsa, qan tomur, nerva, tərbizi, tük qaltısı qatarlıqlarını öz içi qalğan bulup, terinin çoğ meyinisi hesaplandı. Teri zahmelengende haqiqi teri qalti əsliğe keltiriş tərtibini işgı selip, epidirma öcəirlerinin tez sürəti üsüb, yarı eğizini yepişiği kumandalı qalıdı. Bu xil əsligi kəltürüş iqtidari terinin kündülük upraş yaryanada özlüksiz yenilinib turuşudiki möcizi saplandı. Kişini texi məyran qaldırdığını şu ki, teri toqlumlar hatta tenedin ayrılgandın kin mu, davamlıq yaşay alaydı. Tətqiqatçılar teri toqlumlarını ayırıp yetiştiriş arqılıq, uni oxşaş bulmağan mühit döstürgən. Nəticədə bayqılışca, bu terilən mühitin özgürşüge asasən, özünün alıdını tənşi alaydıkən. Qurğaq mühitdən müngüzlük qəvət qilillab, sunun iqib getişinin aldığını aldıkən. Nəm mühitdən ipizləb, nəmliknin sümürləşini tezildirikən. Bu xil əxli iqtidarlıq inkas intayın sırlıq bulub, terinin özgüç hayatlıq alaydılıkı ilişkəlikini körüstü berdi. Onundan başqa terdiki qara pigment yana ultra binəpşi nurunu sümürüb, aptaptın saxlanış rolunu oynab, insanlarını pişğirim ısıqda yaşaş imkaniyeti iqi qılıdı. Qara pigment ultra binəpşi nurunun küçüklük dərəcəsəgə azasən optimatik acırılıb çıxıb tənşılıdı.
5: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımını köydürümün. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdumun. Xizmət qılıvatqınızdə ekranı yurtdumun. Öyəngininizdə kitabı yurtdumun. Şiqdən çıxınınızdə... Mən fəqatla yolunuzu yurtdışını oylayman. Hər gizmi qop-qoruq öyünü yurtdub, qəmmət energiyəni bekarlı ısıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürün. Qaydışınızı saxlayman. Məni yurtsız, mən sizni yurtdumun.
0: Qadirlik dostum, siz quşlarni enchik ko'zitib baqqanmi? Amaliyotda quşlarning turmushqining shakli har xil bo'ladi. Ularning ba'zilari nayjiga o'xshaydigan bo'lib, gul shirnisini sumralaydi, ba'zilari qoychiga o'xshaydigan bo'lib, suvda beliq tutalaydi. Yana ba'zilari pichoqning bisiga uchluq ilmak o'xshaydi. Turmushqi qoychiga o'xshaydigan qush, qoychi tumshuqliq chayka. Turmushqimizni ko'rsanglar, balkim qoychi naslab kelishinglar mumkin. Dal mushu turmushqimiz bo'lg'ashqa bizni qoychi tumshuqliq chayka deb ataydi. Bizning jamiyatimiz biologiya jihatda qaychi tumshuqliq chayka oilasiga tabe bo'lib, qaychi tumshuqliq chayka, Afrika qaychi tumshuqliq chayka, qari qaychi tumshuqliq chaykadan iborat 3 xil turimiz bor. Oyoq izimiz Osiyo, Afrika va Amerika qit'alariga tarqalgan. Tumshuqimiz qaychiga o'xshagandan boshqa yana bizda bir gavdalik alaydilik bor. U bo'lsa-mo, tuvanki tumshuqimiz ustingi tumshuqimizga qaraganda uzun. Hozir ma'lum bo'lgan barlik qushlar ichida faqat bizdalar mushundoq tumshuq bor. Dubulga kelgan qorovul qush, mungizlik karkidan qush. Biroq beshimizda mungiz yo'q. Amaliyotda u tumshuqimizdagi dubulg'a. Tan uzunligimiz odatda 120 cm atrofida. 30 cm uzunlikdagi cho'ng tumshuqimiz va yo'g'on ham kang bo'lgan dubulg'imiz bor. Qarmoqqa karkidonning burnidagi cho'ng mungizga o'xshash intayin hayvatlik. Shunga kishilar bizni qush mungizlik karkidon qush deb ataydi. Sizlar tumshuqimizni bak kelansiz his qildinglarmi? Amaliyotda bizning tumshuqimiz azroqmi og'ir emas. Chunki tumshuqimizning ichki tuzilishi kavak bulutsiman bo'lib, qarmoqqa ancha chiroyli bo'lmasmi, lekin ishlatishga noyit aplik bo'g'ashqa, uning bilan qattiq meva shaklini ocha olamiz. Shirinlik mevalarini uzalaymiz, ham noyit tez uchirgan kichik hasharatlarni tuta olamiz. Tumshuqi X shaklida bo'lgan qush, qush tumshuq qushqash. Men qush tumshuq qushqash. Meni eng faxrlandirdigini yanada mening o'zgacha tumshuqim. Boshqa qushlarning hammasi tumshuqqa to'liq yumilib, yemaklikni chingishlab turdi. Biroq bizning tumshuqimiz yuqori tovanga kesishgan bo'lib, xuddi X harfiga o'xshaydi. Biz shundoq deyalaymizki, qushqash simalar atirdirlar emas, barlik qushlar orasida bizning o'zgacha. Bizning tumshuqimiz nima uchun bundoq bo'lib qolgan? Buni biz yaxshi ko'rgan yemaklikdan boshlab so'zlashga to'g'ri keladi. Biz shamshat qo'zisi yeyishni bak yaxshi ko'ramiz. Chunki shamshat qo'zisining ta'mi mazlik bo'lib qolmay, tarkibida ko'p miqdorda may bor. Oziqlik tarkibi intayin mol. Ammo ilgari zamonlarda shamshat mevasining sirtqi qipi intayin qattiq edi. Ajdodlarimizning tumshuqi bo'lsa, ancha mustahkam bo'lmag'ichqa, shamshat mevasining sirtqi qipini osonlikcha chaqalmagan ishkan. Shu sababdan tumshuqimiz tadrijiy taraqqiy qilib, hozirgi ham uzun, ham qisqichsiman holatga o'zgargan. Hozir tumshuqimiz bilan qarg'oy urqidimi asalni chiqara oladigan bo'ldik. Qushlar ichidagi tumshuqi eng uzun bo'lgan chempion xanjar tumshuqli qari qush. Men xanjar tumshuqli qari qush. Qushlar ichidagi jug'i eng kichik qari qush jamiyatidan. Biz odatda o'rta janubiy Amerika qit'asidagi tropik balbog' yomg'irli qo'rminda yashaymiz. Har qush jamiyatida biz eng cho'ng bir xil. Yetilganlarimizning tana uzunligi odatda 25 sm atrofida bo'ladi. Lekin bizning eng gavdalik alohidaligimiz shuki, uzunligi 10 sm yetadigan tumshug'imiz bor. Bu bizni qushlashchidagi uzun tumshuq chempion degan nomga erishtirgan. Balkim sizlar nima uchun bularda uzun qilichga o'xshaydigan tumshuq bo'ladi deb o'ylab qolgan bo'lishingiz mumkin. Chunki biz gulshirni yeyishni yaxshi ko'ramiz, ammo biz yashaydigan rayonda bir xil o'simlik bor. Uning gul tadisining uzunligi 10 sm keladi. Biz uzun tumshuqimizni kanaysman gul ichiga kirgizib, gulshirnisini sumiralaymiz. Beliq tutish mayiri shimoli qutb dengiz shatuti. Men shimoli qutb dengiz shatuti. Agar sirtqi qiyofatimga qarasangiz, balkim kulkilik his qilishingiz mumkin. Biroq men amaliy kuchimga tayinib gap qilaman. Bizning beliq tutish iqtidorimiz nihoyatda kuchli. Shuni bilishingiz kerakki, qushlarning hammasi degidek bir qitimda bir tal beliq tuta oladi. Biroq biz bir qitimda 10 tal beliqni tuta olamiz. Bizning tumshuqimiz intayin o'zgichi bo'lib, shpulon shakllik. Tumshuqimizda yana uchliq tikanlar bor. Bu uchliq tikanlar sababidan og'zimizga kirgan beliqlar aslo qochib qutila olmaydi. Shunga biz bir qitimda nurg'un beliqlarni tuta olamiz. Haqiqiy yo'g'on tumshuqli qush, yo'g'on tumshuq qush. Men yo'g'on tumshuqli qush, Janubiy Amerika qit'asidagi tropik balbog' yomg'irli o'rmonda yashayman. Bizning yo'g'on tumshuqimizning uzunligi odatda 55 dan 65 sm keladi. Siz balkim tumshuqimizning bak eg'ir, putimizning yenik bo'lib qolishidan ansirishingiz mumkin. Lekin siz ansirmang. Garchi tumshuqimiz cho'ng bo'lsa-mu, biroq uyul emas. Ichida bir xil ichki kavak to'rsman so'ngak kattaktisi bor. Bu to'rsman so'ngak yo'llari qattiq so'ngak talaliq asosiy moddalardan tuzilgan. Shunga bizning tumshuqimiz qarmoqqa nihoyatda cho'ng ko'rindi. Biroq eg'irlik intayin yenik. Uning ustiga bizning bu xil to'rsman so'ngak qurilmamizning sijilligi ching bo'lib, sirtdan kelgan zarba kuchiga unumli taqobil tura oladi. Ang muhimi bundaq cho'ng tumshuqimiz chiroyli bo'lib qolmay, yana badan temperaturimizni tengshash roli bor.
6: Har qitim kochlarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman. Onam muhit asrash ishchisi. U har kuni har soat 4 da xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jildan ortiq axlatni bir taraf qildi. Onam muhit asrash ishchisi. Boran chopqinga qarmay har kuni shaharimizni tozalaydi.
7: Bu ish jafolik, lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishqa bog'an sir mehrim tushib qoldi.
8: Acha, bugun havo issiq, qurjutdim suv ichdim.
9: Güzellik ve pakızlıkını koruduğu için muhit asrayış kişilerine ihtiram.
6: Ana, çapa çektiniz.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsti tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu vitiş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümlekini çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
5: Baskın su deryalığa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mini çikim. Қайрыз шақмақтыздықты бичер олду, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мене, секунд ішінділа тәсі қылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқ бұл алалайсыз.
7: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізді ішідің қақуды.
5: Мұқапат болы тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өтуатуду.
1: 90-cı illarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıb tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılımı.
0: Qaytadan başlasın.

一样，像我一样的默默赤出着，冷漠凄清。

0: 人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrağ olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlar. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Henundakta bu muziki güzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Henundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

uçurunu uydurup çıkarış usulü arkalık istimalçılarını aldaydı. Hizmetçi kadınlarının ağzıdaki atalmış, ela süpetlik emrahının salahiyet uçuru. Kırım, hizmet orni, aile şaraitinin hakiki ya ki emeslikini hiç kim bilmeydi. Can hanım ilgiri layık tonuşturuş kesbide 4 yıl hizmet kılgan peşkadem hizmetçi. Ama o ahırda istifa berişini talladı. O muhbirga layık tonuşturuş bazırdaki bazı ehvallarını aşkarladı. Can hanım mındak dedi. Emeliyette ula köpçülüknün aldırap layık tepiş psikisinin paydalanıdı. Elbette bunun hemmisinin yolu. Bar. Deslepte sizge bir kısım şaraiti yakşı obyektlarını tonuşturdu. Rast gapni kılsam şuna takki turki çıraylık kişilerini tonuşturdu. Maddi şaraitlerini özleri deydi. Layık tonuşturuş ornunun mu başkalarının öy mülük guvahnamesini tekşürüşü mümkün emeste. Andın türlerini tavsiye kılıdı. Meselen, sizge layıkınız bilen kandak paranlışını, kandak kiyiniş, yasın işini ügit koydu. Bunun hemmisige ayrım hep elinidu. Can hanımının aşkarlışça nurgun layık tonuşturuş şirketleri teşvik kılganda daim köptürüp sözle. Helidarlığa mükemmel emrah tepip berişke vade berdiken. Lekin emeliyette emelge aşuruş tesken. Can hanım mundak dedi. Layık tonuşturuş şirketi toktam imzalığında maktap kökke kötürüp itidu. Sizni razı kılımız hatırcam bulun. Andın bizden bu yerde menbe. Toluk digendek. En ahırda karşı taraf sizni yaratmaktu digenni bahanı kılın. Toktamda belgilengen uçuruşuş ketim sanımı toşudu. Andın sizden kımmet tolukla, mulazimetnin derecesini östürüşünü talep kılıdu. Bunların hemisi emeliyette kesip işçideki kişilerin könlüge ayan. İstimalçılarının inkas kılışça. Kısmen layık tonuşturuş aparatları mücmel hep iliş ölçümü ve kalaymakan mulazimet türleri. Arkalık istimalçılarını azdırdıkken. Hatta zomigerlik tüzümünü tüzüp çıkan. Meselen, hizmetçiler deslepte iki taraf muvaffakiyetlik toy kılgan aman layık tonuşturuş hakkını toluk kaytırıp berişka kapaletlik kılımız deydu. Lekin emeliyette toktamda bu hıl ehvalda yanıla mulazimet hakkı tutup kelinudu. Ya ki istimalçıla layık tonuşturuş aparatının mulazimetinin yakşı emeslikini his. Kılıp gelişimini bekar kılmakçı bolsa yukarı sonmalık toktamga hılaplık kılış pulu töleydu. Muhbir tekşürüş arkalık bu hıl kalaymakancılıkların layık tonuşturuş mulazimet bazırda daim uçura. Toru dıgallıkını baykıdı. Canşi GN'deki hizmetinin istifa belgen bir layık tonuşturuş kesbi bilen şoğullanguçi Şaoli'nin aşkarlı Toktam imzalaş cereyanı da. Aparatla köp hallada. İstimalçılarının aldıraksallık kılış ruhi halitidin paydalanıp istimalçılığa paydasız bazı maddelerini tesis kıladı iken. Şaoli mundak dedi. Bir kısım inik bolmagan maddeler orunlaştırılıdı. Xeridarla imza koyganda dikkat kılmaydı. Keyinki mezgilde mulazimette mesele körülgende. Bu maddeler şirketinin mesuliyetin keçişinin bahanesi bulup kalıdı. Şuna pul kaytırış asasen mümkün emez. Cungo Kanunşunaslık Cemiyeti, istimalçılarının hukuk menfaatini kogdaş kanuni tetkikat cemiyetinin muavin başkatibi Çin Yimcang mundaq dep görsetti. Layık, tonuşturuş, mulazimetinin mulazimet süpütini bekitiş asan emez. Miktarlaştırılgan mulazimet ölçimi. Kesipkarlarının sapası tekşi emez. Köp taraf nazaret kılıp baş kuruşu gerek. Layık tonuşturuş mulazimeti nurgun nazaret kılıp başkuruş tarmaklarına çetilişi mümkün. Meselen, onun kesbi mesul tarmakı, halk işleri tarmakı buluşu gibi. Lekin onun da bazı ilallah var.

0: tez köpeyip turmuşta ticarette tok şiltiş ihtiyacının eşyağı türtükü boldu. Xotan keşlik bazarının muavin baş direktörü Ekber Muhtar mındak dedi. Hazır Xotan'ın sayıatı kildi Allah bek köp. Keşlik bazarının soğudusunu bargansır yakışı bolu atıdı. İşletken tok mu netçi yıldikiden bir hessedin köperek açtı. Xalq turmuşu soğudu işletilgen tok sıcılı köpeygendin başka. Yeniçi energiya saklaş kespedi işletilgen tok mu? Alkış karakterli köpeye bu yıl 6 ayının ağırıgıca Şincan elektri doğruğu kırgen energiya saklaydıgan abond 39'a saklanıgan tok 2 milyar 848 milyon kilovat saatki yetip bulduruk şu mezgildikidin 291 bütün yüzden 95% köpeydi.
1: Stansımız xabri. Memleket boyunca kölümü en çok sızıklık, fresnel, yorukluk, ıssıklık, universal energiye ülgütüre. Sensha Grohe'nin kumul 1 milyon kilovatlık yorukluk, ıssıklık bilen yorukluk volt birleştirilgen türü yakında resmi soğudusunak tarih kısteşkı kırıştırıldı. Bunun bilen devletimiz yorukluk, ıssıklık elektri tekniksini kent kölümde tavarlaştırıp kullanış sahası da puht kadem taşladı. Bu tür Kumul şehirdeki çöllüknün şikirsizliği caylaşkan. Umumi generatorlar sığımı 1 milyon kilovat keledi. 100 bin kilovatlık erdilgen tuz, yorukluk, ısıqlık, energiya saklaş, elektri istansı ve 900 bin kilovatlık yorukluk, volt, elektri istansısını tərkip tapkan. Tipek, şamal, yorukluk, ot, ısıqlık, energiya saklaş bir gevdileşken köp iktidarlık öz ara toluqlaş bahsizdi. Şundaqla, devletnin tonju türkümdeki kuyaş energiyası ısıqlıq arqılıq toq çıqırış ülgü türlerinin biri. Yorukluq ısıqlıq elektri istansı rayonuğa 260 min parça yuqri eniqlıqtiki ızqoğlap nur qaytırış eyniki orntılgan bolıp, tarqa kuyaş nurni ısıqlıq yeğiş trobusıgı yeğidu. Isıqlıq yeğiş kölümü 800 min kvadrat metrge yetidu. Türnün yürüştürüş məsuli Jin Yeming mındaq dedi. 8 saat muqim energiya saqlap toq çıqırışını işqa şurğulu boladı. Sızıqlıq Fresnel texnikisi növbətiki yoruqluq, ısıqlıq energiyasını saqlas sahasda iqtisadçılıq bilen əməli qolunış çallıqı tən etibar berişdiki moyim yenliq yartış yönlişi. Türünün torlaştırılışı dəlmuşu texnikinin təcrübü xandın köləmləşdirib qolunışıqı qarab yüzlünişidiki aşkışlıq bösüş. Sızıqlıq Fresnel texnikisi nur qaytırış eynikideki Fresnel ünümüdün paylanıp, bir qetimliq nur qaytırış arqılıq kuyaş nurni sızıqlıq yeğiş turubısıgı mərkəzləşdirdi. Yardım paylanış nesbiti yokri, yürüştürüş, asraş tənlarxı tövbən buluştak əvzəliklərge eyge. Bu qetimki kəngülemde tavarlaştırıp kullanış, bu texnik lengiyasının mümkinçiliki və pişbiyetliş dəriyetisini dəlilləb, dövlətimizin kəngi kəngülemlik yorukluq, ısıqlıq türü kuruluşunu intayın qımmetlik paylanış əvrişkisi bilən təmirlədi. Jin Yeming mındaq dedi. Umumi aylanış ən yuqru yüki 102 megawattqı yetkendi mu, sistema muqim aylandı.
0: Stansımız xəbri. Bu yıl 1-ci aydın 6-ci ayıca Şincan'ın fıkralı aviya siyasi transportada her kaysa ayır durumlarda toşılığan yolucu 26 milyon 159 manğı yetip Boltur kuşu mezgildikiden 6.11% toşılığan yük ve posulka 193 600 tonluğu yetip 12.7% köpeydi. Yazlık tatillik yolucu toşuş başlanışı bilen Şincan'ın aviya siyasi bazarı yolucular yukarı dolgunluğunu kütüb aldı. Gülca, Altay, Korlu, Katarlık, milyon derecelik tarmak liniya ayır durumlarda yolcular zor derecede köpeydi. Ayır durumla aviasiya şirketleri bilen tən hareketlenip, Şincan işçi aylanımı liniyası, sayahat bivasıtı liniyasını zışlaştırdı. Korla Neşbüt şehri ayır durumu yolcular mülazımıtı bölümünün başkurucusu Li Yi mındak dedi. Hazır künüge oturu hesap bilen 10 bin adam qetimdek yolu uçu toşuvatımız. Bu, bultır kuşu mezgildikidin 15% köpeydi. Guangdongluk sayahatçı Ding Yuguang mundaq dedi. Aviasiya liniyaları ayırplan, ayırdırum köp. Səpərək çıxış kolayken, səylik aflağa kandaq verişdən ğam kılmaydıken biz qanıq uçu oynadım. Oldunki yarım yılda Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportu toşuğan yolucu ve yük Boltur kuşu mezgildikidin ayrımalda 4.42%, 11.28%

0: Ben köpeğim, yolcu, yük transport kesmenin süptü özüp önümü açtı. Şincan Fuyin Asya Obrotu Çeklik Şirketi baş müdürünün yardımcısı Yang Jin mındak dedi. Yük tapşırış yolunu köpeytip, keç gündüz tapşırış endeyesini umumlaştırdık. İlgili haftada 10'dan 12'ye geçe ayrı planı fıçattı. Hazır haftada 14'ten 16'ya geçe ayrı planı fıçıvatıdı. Şincan nöbette rol liniye tügüllerinin süpütünü östürüş, tarmak liniye aerodromu torunu zıslaştırış, halkara yolunu kengeytiş arkalık, rol liniye bilen tarmak liniye hem türtüki bolıdgan, işçi sırtıgı ravan katnaydıgan, işlep çıkırış bilen aviyasiya yugurulgan, akıllaştırış arkalık kuvvet koşudugan boşluk altın yolu berpa kıldı. Ayrı durumla otur yolda almıştı gallani, yatak bilen teminleş, tiz almışış katarlık halkı nefret güzüş mulazimetlerini mas kademde oturuğu çıkarıp, avyasiya bilen medeniyet sayahatçilik birleşken, tiz kilip aldırmayı sayahat kıladığan yeni endizini varlıkı keltürdü.
1: Stansımız Kabri. İli Oblast'ı Şinjan Motion Pen Texniki Çeklik Şirketi bilen birleşip öz aldığı tatqiqlip yazgan devletimizdeki tunji üst Quddus kombayinini İli Derya Suvadisidki üst Quddusluqda sınaş 7-nji ayının 13 günü tamamlanıp türlü körsetküş közlemek yetti. Bu, devletimizin kuşburak materyal ziraitini maşindi yigiviliş işlerde böz şahsılı kılınğalıqıdan derek berdi. İli Derya Suvadisidki Tianshan Gülzarlıqı Mənzi rayonunda işki üst Quddus kombayini gülzarlıqını boylap tertiplik meşgulat kılvatatdi. Kombayin üst Quddusunu orup toğırganın kin yetküzüş tasmisi kozupı yetküzüdü. Adem meşgulatı qarğanda tənlər 30%'den 50% kişi ticilidü. Şincan Tianshan Gül Dengizi Yezdiklik Sayahati Guruhi Çeklik Şirketi Yezdiklik Maşınları Mulazmet Bölümünün Baş Nazaretçisi Şaşin mındak dedi. 22 000 mu üst Quddus'ni ilgiri adam küçüğü tayınıp 2 ayda aran orup bulattık. Hazır kombayın künde 50-60 mu üst Quddus'ni yukarı önümde pakız oryalaydı. Közlümük yattık. Əməli sınaş məzgili de tədqiqat kollektivi teri sıçlıqı ve yer şekli şaraiti oxşumaslıq əhvalını gözü tutup, qayıt-qayıtı məşğulat qılıp dəlillib, kurulma bilen sistemini əlalaşdırıb, oruç ünümü ve orulğun üst Quddusunun mükemmellik dərəcəsini aşırdı. Şincan, Şinyan, Motion, Pen Texniki Çeklik Şirketi, Texniki Mərkəzinin tədqiqilib yardışıqı məsul qadmi, Fın Chongyang mındaq dedi. Üst Quddus'ni şeyhi bilen yıkkanda, keynke baskışta, üst Quddus'un cevher miyip şıklıganda, hem de üst Quddus'nu kurutup, gülünü yıkbalganda, yığış ünümüge kapalı kılgılı buludu. Abdonum rayon bu yıl kırgen numuyan, devletnin yezdiklik maşinisini tatqiqilip yardış, yasaş, umumlaştırış, paylanışını bir gevütleştiriş sınıqını paal kolgu keltürüp, maliye məxsus məbliğ acırtıp, kemtüklükünü toluqlaydıqan aşkışlıq maşina, hem de yadroluq zapcaslarını devletimizde işlep çıkırışını kolladı. Üst Quddus kombayini öz mağdığın xasın yığış maşinisi qatarlıq, öz aldığı tətqiq qılıp yaratqan yez iglik maşinlerini arq-arqıdan işləp çıxırıb, yez iglikini zaman birləşdirişini trəkki iki qıldı.
0: Stansımız xəbri. Növətdə Cınnahiyyəsdə 100 min mo yerdiki alqatın molusal elinib, deyqalla kəm göləmdə yığıviliş məzgələgə kirdi. Cin nahiyasi toli bazardaki ölçemleşken ülügi bağıtçısta alqatla hudi kızıl heqiqi oxşaş şaqlarga patmay kalgan dedi. Neqalla xuşallıqı çümgen alda alqatlarını üzüp yeşiklerge kaçılavat etdi. Cin nahiyasi mınboluk ölçemlik ülügi alqatlıqtın 14'ni berpa kılıp sortluq alqat nisbetini 95%'ni aşırdı. Alqat östürgeci Wang Li mındak dedi. Ölçemlik perviş kıldık. Hazır əla süpetlik alqat nisbeti teximi yukarı. Turmuşumuz bargan sıra yakşılandı. Cinna yazdaki Jiminxin Alqat Kespi Tereqiyat Çeklik Şirketi, Tianshan Meyveçilik Yezgilik Pen Teknik Çeklik Şirketi Katarlıq başlamçı karxanla bütün liniyada toluq yüklük işlep çıkarmaqda. Cinnayası alqat şerbeti, alqat işçimliki, alqat kahvesi, inçki eçitilgan işçimlik, kollagillik, peptid, qatarlıq, 80'ne çıxıl məsulatını tətqiq qılıp işləp çıxardı. Hazır nahiyada olqatni umum yuzlik pishiqlab aylandirish nisbati 95%ga yetib, inchki pishiqlash nisbati 30%ni eshib, mahsuloti 23 davlat va rayoniga setilib, olqatchilik universal mahsulot qimmati 2 milliard yuandan oshdi. Jinoyasi olqatchilik taraqqiyoti markazining mudiri Zhao Yuling mundaq dedi. Jin alqitining bozor ta'siri kuchi va raqobat kuchini sijil oshirib, mamlakat bo'yicha a'lo sifatlik alqitni o'lchamlik o'stirish ulugi bazasi va tujibilik inchki pishiqlash kasb yuqori pallisini butun kuch bilan barpo qilib, yezi kentlarni gullandirishga quvvat qo'shamiz.
1: Stansimiz muxbiri Lei Ming xabar qildi. Nöbette Çapçal Şibə Abdonum Nahiyasıdaki 250 min mo yerdiki küzük buğdayını oruş umum gözlük başlandı. Otturcu birlik kosoli 2023 yıldaki her mo yerinin 428 kilogramdan 2026 yıldaki her mo yerinin 482,149 kilogramı köpüyüp, eşiş nisbeti təxminən 12,173% yetib, bütün dair boyca birlik qosulunu aşırış ünümü sıcıl körünərlik boldu. Abdonum rayonluq yezsiglik bəllər akademiyası yığında mütəxəssislərini təklif qılıb, Çapçal nahiyəsinin nəsilli qoy fermisidiki 10 min molluq küzgü buğday yuqur qosulluq ülgi bağısıda əməli qosulunu ölçəşini qanat yaydırdı. Bu qitim, əməli osul ilinğən 702,122 mo yerdə osulunu ölçəmlik ölçəş, hesablaş nəticəsində oturcu mobişi osulunun 721,198 kilogramı yetib, bultur ili oblastıdiki 10 min mo yerinin ən yuqarı birlik osulu 683,125 kilogramı silişdirğanda 38,173 kilogram eşib, tutaştırıp, kölemleştirip, osulunu tekşi aşırışının işkaşırılgallıqı bekitildi. Abdonum rayonluq yezdiklik bəllər akademiyası, buğday östürüş və terikçılıqda yenlik yardış kollektifinin baş mütəxəssisi Le Junjie mundaq dedi. Bu yerdə qurlarını qısqartıp, tütünü köpəytiş, tekşi terip, başaqını köpəytiş, soğuruş bilən oğutlaşını bir gəvirləşdürüş əndiyesini qollandıq. Bu əndiyesi yenə tən çonqurluqda teriş, uruq bilən oğutna ayırış, uruq seliş bilən oğutlaşını bir gəvirləşdürüş texnikisini öz işçi qaldı. Şunun bilən birgə bir qitim doğur pürküb, üçtün müdab yeliniş bilən dan eğirliqini aşırışını birləşdürüş texnikisi və bütün cəryallı ximiyəli kontrol qılış texnikisini qollanıb, bugünkü gündeki mol hosul ilişqa asas saldıq. Çapçal nahiyəsi 2023 yılından başlayıb, münbət etiz, sortlıq uruq, yaxşı usul, ilğar maşinini yuğuruş qıtayınıb, yuğuru usulluq, nacar şəraitqi taqabılcan sortlarını asaslıq işletib, tücübləb teriş, soğuruş bilən oğutlaşını bir gəvidiləşdürüş, bir qidim doğru pürküb, üçtün müdab yelinişini birlikdə elib berib, bütün dair boyca birlik usulunu aşırışqı türtkü boldayım. Çapçal nahiyelik yez igiliki yez idarisi yez igilik texnikisini umumlaşdırış punktinin muavin başlıqı Bağdat Sadır mundaq dedi. Kelik qadamda bu qitimqi yuqur osul barpa qilishdiki texnik təcrübələrini əstayil qulaslıb, osulunu aşırışdiki pişqan texnikilarini texmo kən küləmdiki buğday teriş rayonuda tədirci umumlaşdırımız.
0: Stansımız xabri. Müşahidin başlayıp Ürümçi şehirde 2016 yılı Tunçi Türküm'de tekşürüp tarqıtılgan küşki iyi müddeti 20 yıl bolgan kimliklerinin müddeti arı-arıqıdan toşup küşki iyi müddeti bikar kılındı. Bunun yana okuğuçlarının yazlık tatilde kimlik beceriş ihtiyacı koşulup Gun'an Universal Mulazmet Közünükide kimlik almıştırış yukarı dolkunu görüldü. Ürümçi şehri 2006 yılı 7 ayda ikinci avlat kimlikini merkezlik almıştırıp tarıkıtışını umumi yüzlük başlayan idi. Şu yılı 26 yaştan 45 yaş kısı bolgan şehir ahalileri iltimas kılıp algan kimliknin küşki iyi müddeti 20 yıl idi. Bu yıl 7 ayının 5'ida bu türkümdeki kimlikler küşki iyi müddeti merkezlik toşuş baskıçıgı kirgeçke kimlik almıştırdıqalla yıkımı sıcıl türde yukarı boldu. Ürümçi şehirli Gungan İdarisi Amallık Başkuruş Tarmak Etirti, Nopos Başkuruş Çoğun Etirti'nin Xalık Sakçısı Wang Rui mındak dedi. Bu yıl bir kadar alaydı boldu. Okuğuçlar seferge çıkış sebepli kimlik almıştırmakçı bolganla, yana küşki iki müddeti 20 yıl bolgan kimlik müddeti toşup, kimlik almıştırmakçı bolganla sebeplik, yakında kimlik beceriş miktarımız şiddet bilen açtı. Hem de kündelik oturçu beceriş miktarımız ilgirki yıllardakinin 3-4 hessizliği doğru geldi. Gönlen tarmakları 1961 yılından 1980 yılıca tuğulgan bu yıl 46 yaştan 65 yaş kışı bulgan şehir ahallarının kimliknin küşki ilgi muddetini vaktada tekşürüp kimlik almıştırışını aldın uğrulaştırışı gereklikini eskertti. Gönlen universal mulazmet gözündeki kimlik almıştırışının yukarı pelli mezgeliği karta şehir boyu için mulazmet endizisini tezdin tanışıp bildiriş vaktini uzartıp kabul kılış yollarını köpetti. Wang Rui mundaq dedi. Ürümçi şehri 7 ayının 12 günden 8 ayının 31 günü geçe ahalle kimlik bildiriş yukarı pelli mezgilideki ciddi işlerine takabül duruş halatı yekirdi. Şehir boyunca 115 kabul kılış noktasında küçlük nöbetçilik tüzümünü vaktini periklik tanışıp uzartıp mulazmet kılışını yolga koymuş. 24 sakçıhanının universal mulazmet gözünekini her şembe, yekşembe günü içip etip, vaktini uzartıp mulazmet kılımız. Oldun gelişmeyi mu bir vasıta kesip becergili buludu. Yine kısmen nokta orullarda okuguçla meksus yolu tesis kılıp, bütün musabılık bir tutaş beceriş hem de muddetten 6 ay burun kimlik almıştırı siyasetini umumi yüzlük emeliyleştirdik. Şehir ahalları yakın etraftaki sakçıhanlarını tallap, vakit periklendirip ıltımas kılısı buludu. Gönlen tarmakları yana yeni kimlikni olgandan keyin konu kimlikini vaqtida bekar qilib bir taraf qilish hem de oshkorlanib qilish xavf xatirdan saqlanish uchun shaxsiy uchurni yaxshi saqlash kerakligini eskartdi.
1: Stansimiz xabari. Sanjo oblasti yaqinda aqllar ömigi yezkent sapri asosiy qatlam mulozmat faoliyatini qanot yaydirdi. Yezi bazarlardaki peşkadem kadrlar, kesbi tayançlar ve tarihçilik, bakmıcılık mahiyerlerden teşkillengen yerlik akılla ömüge etiz başlarına berip, kent dahalarının emeli kıyancılığını el kılışıgı yardım verdi. Gucuna yezi Şibeyven Bazri, Lüşu Hızı kentide yezilik teknikisi mutlaksı açlık derğen dikkan Fın Ruğan'nın buğday aqtozan kesilini közetiş ve aldın ilişini kanat yaydırışıgı yetekçili kılıp, aqtozan kesili körülgenin gen, yopırmaq nepizlişip, ziraatının fotosintez roluğu təsir görstüdü. Fotosintez önemi yaxşı bolmasa, osulmu tövən boludu dəb düşündürüp, mol osul ilişki puxta asas saldı. Fın Ruğan bu yıl 800 netçim o yerge, Şindong 22. numarlıq əla süpətlik ilastikilik küşlük buğday tergan idi. Hazır nait yaxşı özgən bulup, mol osuldun ümit bar idi. Fın Ruğan mundaq dedi. Bu yerinin mobiş osulü 650 kilogram etrafıda, toynuş dəridisi və rəngimi yaxşı, bultur qasasda ər mo yerdən 10 kilogram etrafıda köp osul alğılı buludu. Bu yıl mutaxəssislə təmilligən layihəni qollanıb, buğdayını texmi sağlam östürüb, osuluna aşırışını ümit qılımən. Aqıllar ömüki Sanjo Oblastlıq Partiya Komiteti Təşkilat Bölümünün başçılığı da təşkilləngən. Əzalarının əmisi Şucaydı öz bitilgən yerlik mütəxəssis etiz mahirləri. Ula yezilik texnikisi cəhətdən yetəkçilik qılğandı sırt, yana mürəkkəb siyasətlərini puxraları anlab düşünələydiğən ammabab til boycu sözləb yerələydi. Aqıllar ömükinin əzalri Sanjı şəhərinin Benxu Bazri, Şaçuanzı kəndidə təşürüb təfqiq qılğanda 128 türlük kənd dərəcilik yardan bir beceriş, vakalətən beceriş iştürüdə amının iş beceriş tərtibinin iniq əməsliqini bayqab, dərhal ölçəmləşkən mülazimət körsətmisi tüzüşünü oturuqı qoydu. Sanjı şəhəri bununla asasən bir işqi bir kod, bir cədvəl buluş, yardan berib beceriş, vakalətən beceriş mülazimət körsətmisini şəkilləndirdi. Amma savma qılıbla iş beceriş təpsili qaydısını belələydi. Kənd ahalı komiteti də daim universal qobul qılış gözünəki təsis qılındı. Kənd dərəcilik iş türünün öz cəydi beceriliş nisbiti 80% göstdi. Kənd ahalları iş becirgəndə köp tərəbki qatırmasının kənd işçili beceriləydiğən boldi. Kənd talisi Li Zhong mundaq dedi. İlgiri meyiblər yardan pulu becirgəndə bir qatar tərtiblala bizni köp qatırtıb etdi. Hazır vakalətən beceriş havalı cədvəlini toldurubla yardan pulunun hesabatqı kirişini saxlısaq boludikən. Həqiqi türdə qolay bə asan bopdu.
0: Stansımız xəbəri. Ürümçi Vokzalı Meydani Universal Mülazimet Merkezi, Anar Kızardı Pidayla Mülazimet Etirti Yaşlar Teşkilatlarını Pidayla Paliyeti Daimli Katınış

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Emdi Dünyaga Nezer programımızını başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, mən Zumrat Yasin.
0: Radyo anlıkçı dostlar. Bu yıl kırgendim bu yan, texim köp çet el muhbirleri Cungo'u kilip, cüş urup ravajlını vatkan, kün sayın yenilini vatkan Cungo'u devamlı haber kıldı. Ula Cungo Kompartiyası özgü işinip, kudret depip, toğırlardı çın turup yenilip yaratıp, Xalq bəxt yaratış, millətni gülləndürüş, dünyanın büyük birlikini işqa şuruşdun ibarət buruşni başdın axır əst üçün saqlab, cüngoçı zamanı vilaşdırışının yeni nəticisi bilən dünyanın tərəqiyyatıqa töhb qoşdi, dəb qarıdı.
1: Tacikistanlıq mütəxəs, cüngo kompartiyası özünün mədəniyyət ənənisi də çın turdi, dedi.
0: Ebola virus kesili, Marburg virus kesili, Qızıl xolera, Yakınki bir netçe aydın buyan, Afrika'daki nurgun devletle türlük yukum ehvalini arka arkadan dokulat kıldı. Bunun için de Afrika'dan başka rayonlarda nait az tarkılıdığan yukumluk kesellikle azemez. Nem için köpkül kesellik kozgat kuşulani Afrika rayonu da tüp yıldızdın yok diştes? Afrika devletleri yukumga takabül turuş ceryanı da kandak aldığını iliş, tizgilleş ve kutkuzuş davalaş tedbirlerini kullandı.
1: Hürmetli radyoanlı kucular, tövende deyiktanla programımızın təpsili məzmunlardı bolsun.
0: Hürmetli radyoanlı kucular,

Şula, bu yıl kirgenden bu yan tehimi köp çet el muhbirleri Cungo'u kelip, cüş urup ravajlanı vatkan, kün sayin yenilini vatkan Cungo'u devamlı haber kıldı. Ula Cungo Kompartiyası özgü işinip, kudret tepip, toğırları da çın turup yenilik yaratıp, halkı bekti yaratış, milletini güllendiriş, dünyanın büyük birlikini işe aşırıştın ibaret buruşunu baştan ahır esti çın saplap, Cungoçu zamanı vilaştırışının yeni neticesi arkalık dünyanın terakkiyatıga töhpü koştu dep karıdı. Halkın güzel turmuşku bolgan intilişini küreş nişanı kılış. Chongqing Jolongpo rayonu Minju kenti mahallesi ahalilerden ken dairde fikir eylip konu mahallelerini yenilap özgertti. Ahaliler mahallini tüzeş ve ommavi işlarda tedbir belgileşke bir vasıta katnaştı. Fuling rayonu Erdo kenti Casey olaydı kesbi ve kolektif ilgilikini terakki kıldırış arkalık kent ahalilerinin krimini sicil aşırış kuturtki boldi. Rivanda Afrika Cungo Obzori Tor Bekitinin kurgutsi, Nopozluk Tarat Kuhadimi Ceylart Mubenda Çonkur tesiratını sözlep mundak dedi. Mahallini idare kılıçtın yezi kentlerinin terakkiyatı gıca. Halk turmuşunu yakşılaştın ammavi mulazimetini östürüş gıca Cungo Kompartiyası baştın ahır halkını en yukarı orungu koydu. Halkının güzel turmuşku bolgan intilişini küreş nişanı kıldı. Cungo'daki en muhim pen teknika, pul muamile ve yenilik yaratış merkezlerinin biri bolgan Şincin'nin hayati küçü ve özgürüşü Nepal Kutup Haber Toru'nun mesul muhariri Sushir Aliyar'da çoğunkır təsir kaldırdı. Aliyar hayacallangan halda mındak dedi. Qatar Qatar Asman Pelek binala arısı da kaynam taşkılık çömgen yenilik yaratış bağcı rayonunu kesip ötüp, bu yerinin ilgiri bir kiçik belikçilik kenti işkerlikini tasavvur kılalmadım. Cungo'da ıslahat ve terakkiyat ezeldin abstrakt atalgı bolmastın, belki şu caydaki amminin eriş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexaterlik tuyğusu da hakiki gevdelengen. Bu yine dünyanın Cungo'cu zamanı vilaştırışını düşünüşünü közdek bilen təminledi. Kambodja Şenli Televiziya Stansı Akbarat Bölümünün müdürü Sovanna misal keltürüp mundaq dedi. Cungo'da yenilik yaratış neticeleri halk turmuşuğa üzlüksüz bəxt ilip geldi. Cungo'nun yukur süratlik poizinin sürati tez, del vaqtıda geliş nisbiti yukarı, rahat hem intayin kolay. Şincan'ın Kaşgar'da her bir hış kahiş, koç koy, nakşi muzikladın koyuk tarih pırıkı çıkıp durdu. Koyuk milli örp adet mücessemlengen. Tayland Bangkok Poşti Gezdi'nin Ali Muhberi Mınkun Mundak dedi. Kaşgar'ın kadimi şehrini koğdaşta konusunu esliği keltürüş prinsipi ve bir aile üçün bir layihet tüzüş usulü kullanılıp, halk ammasının turmuş şaraiti yakşılandı. Şundakla şu cayının en-enevi kuruluş kıyafeti ve pukralarının turmuş adetige hürmet kılındı ve kogdaldı. Tayland Halk Rayı Gezdi'nin muhberi Çaliza Soki munulanı bildirdi. Cungo'nun yezıladaki 100 milyonga yakın namrat ahalının hemmesini namratlıktan kutulduruşu, insaniyetinin namratlarını azaytış tarihideki uluğ iş. Cungo Kompartiyası yukur katlamdın layihələşni küçəytib, namratlarını başqa cayğı köçürüp yöləş qatarlıq strategiyelik orınlaşdırmalarını çıxardı. Hökumət məbləğ çıxırıp orınlaşdırış məhəlisi qurup, ammini yeni öygü köçürüp, yeni turmuşqa sınıp giriş imkaniyetigi igi qilip, cəmiyyətinin uyuş küçünü aşırdı. Maaribni asasi kuruluş qilip, maarib adıllıqıqa kapaletlik qilish, yukur sapalık iktisatsızlığını üzlüksüz yetiştiriş arkalık iktisat ve cemiyetinin uzak müddetlik terakkiyatını üzlüksüz hareketlendirgüş küşke iyi kıldı. Bu usulla dünyanı kımmetlik tecrübe bilen temelledi. Brazilya 247 akbarat torunun kurgucusu, koşumçu baş muhariri
Leonardo

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş damı da alğı ligirləvatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı parçalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiya Mektibinin küzlük okuşu mevsimi 30 yaş, yaş kadrlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muhim vazifelerini zimmisiga alalaydıgan, tayanç ixtisaslardan buluş gerek namlı sözünün bir kısmını anladınız.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9 ayının 1-ci günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktibinin küzlük oxuşu məvsimi otri yaş, yaş kadrlarını tərbiyələş kursunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muyum vəzifelerini zimisiga alalaydıgan tayanç ixtisasladın buluş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Төртінші, принципті чың тұрыш, дадылық білен күреш қылыш керек. Принципті чың тұрыш, коммунистланың мойым қысылды. Бір қадырның лаяқатлік яки лаяқатлік әмәстікіні өлчейдіған мойым өлчем. Азыр бәз қадырла, инақлық әмідің әла дегені қата түшіні біліп, әдісіла кән қорсақ болыш, инақ өтішіні тәкітіліп, яқшычақ болып, Siyasi prinsipal meselelerde mücmellik kılıp, çoğun hak, çoğun nahak meselelerde anlık mötever bulabilip, naçar hadiseler bilen kar bulmayı batıdı. Yani bazıla cihansazlık, yumulak tavuzlu kılıp, gep kılış, iş kılışta, işinin kelişige, vaziyetinin yönlişi kırıp, dolkongu bekip, iki batıdı. Şamalgı bekip, iki batıdı. Bu, partiyelik prinsipi kılap, onu katı tüzdüşerdi. Komünistler üçün itkanda, yakışacak efendi, hakiki yakışı adam emez. Yakışacaklık yolunu tutkalla, umumlu köyünü göpükmey, şahsi gerez kılıp beriludu. Doğru keyfiyatı ehmiyet vermey, çakınılı kılıp beriludu. Ula prinsipi çıntırganda, söz çöçek köp buludu. Noçılağı tegip salganda, Avarçilik köp boludu. Bişini içi tıkıp yürgende paydı köp boludu. Yıkınçılık kılganda dost köp boludu o dep karaydı. Kişile ezelden bundaklığa demi kıdılı külüp koyup geygen. Kunzı yakışacakla ehlakını buzguçılığa doğru digen. Bu ek naekını ayırmaydıgan. Başkalarını rencitmeydıgan yakışacak efendile emeliyette ehlakını buzudugan kişiler doğru digellik dur. Mıngzı bundak kişilerini eğiz burun yalışıp keyfiyatını buzudu. Zamanını bulgaydı o dep kargan. Kızıl ravaktaki çüştiki hem özü payda iliş hem başkalarını rencitmeslik diyen söz bundak kişilerini naiti caydı süratlep bergen. Yakışacaklık yolunu tutuşunun mevkası dılı mesele ba. Çünkü bundak iliş özgü yakışıp olgunu bilen keyfiyatını işini buzudu. Nurgun paket şunu çöndürüp verdi ki, bazı caylar ve oğrullar da doğru keyfiyatına mayan bulmay, nacar keyfiyatının yamırap geçişi. Hizmette uzakçı vaziyet yaratılmasılığı, ziddiyet meselelerinin dölünüp geçişi, yakışaklıkının evüc ilişi bilen zeş münasebetlik. Partimiz ezelden iştipaklığını teşebbüs kıp geldi. Lekin bu prensipsiz iştipaklık emez. İştipaklığını İcabi, sağlam, ideyevi küreş arkalık işgı aşırdığın gep. Komünistler, parti birlikte, prinsipka ehmiyet veriş için küreş kılıçka ehmiyet veriş gerek. Prinsipal meselelerde herkes mücmel kılıçka, herkes yol koyuşka bulmaydı. Ondak bulmaydıken, partiye ve halk aldı da mesuliyetsizlik kılgallık, hatta cinayet ötküzgellik buludu. Çoğun hak, çoğun nahak aldı da prinsipte ehmiyet veriş gerek. Küçük iş, küçük halkıladı mı prinsipte ehmiyet veriş meselesi mevcut. Cungu cemiyeti ademgerçilik cemiyeti. Köpçilik cemiyeti yaşayan iken emmeylenin uruh tutkan dost buraderleri, yıkın yorukları, hizmettaşları, başlıkları ve kol aslı dikileri buludu. Hizmetlerini alğı sılcıtış, meselelerini hel kılışta her vakit prinsip bilen ademgerçilikten birini talaşkı doğru kilodu. Prinsip bilen ademgerçilikini birlik keltürgülü bolsa, elbette en yakşı bolğını. Lekin işkisini birlik keltürgülü bolmağanda, kılç işkilenmey prinsipti çın turuşumuz. Hergiz ademgerçilikke madara kılmaslıkımız gerek. Yoldaş Juan Koç'ın, Merkezi İnsan Teşhiriş Komitesi'nin

daimiy şucilikini ötəyvatqanda, partiya istilini tutuşda, yüz örüşdün qorxmaslıqını otturuq qoygan. Onun bilən uzaq yıl billi can qılgan, qol astidiki bireylən, cinşi mihmanxanısı da hökumət pulıqı ziyafət bərgəndə, Huang Keqing onu oxşaşla qatdıq bir tərəp qılgan. Eyni çağdaki Soda Ministerliğinin ministeri Feng Ziyuan mihmanxanısı da ziyafət uyuşturup, pulunu az dölgen. Huang Keqing Adem əvətdib əkvalını təşürüb inıqlıqan ikin, onu bütün partiyada umumi uxturuş qılıbla qalmasdın, yana xalq gezdi da aşkarlıqan. Partiyanın kadırları adil iş qılıdıqan, yüz xatır qılmaydıqan roqqı iqib oluşu. Prinsipte əhmiyyət berib, yüz xatır qılmaslıqı. Parti vilik əhmiyyət berib, şəxsi hissiyatqı berilməsliki gerek. Küreş her zaman, her makan mevcut. Növette dünyada 100 yılda mı körülüp bakmağın zor özgürüş tezilişi atıdı. Cumhur milletinin uluq gölün işine emelge aşuruş, aşkışlık mezgilgi kırdı. Biz duş gelgen xavip xatar, xırız, roşen köpü yuvatıdı. Hemişe teniş gün ötküzüşünle oylap, küreş kılışını oylamışsak, emeliyetki uygun gelmeydi. Komünistler her vakit yamanlığı boy vermeydiğen, cin şeytalladın korukmaydıgan, boşanlık kılmaydıgan cesaret, tezilet, şicaetki iyi buluş gerek. Beşinci, kaydige katkıra yakılış, töven çektin halkıp getmesi gerek. Bu meseleni men ağzım talsımı kayıt kayıt sözlep kilovatı men. Bugün yeni tekitlep seminlağı silip koyay. Partimizden bir kadrını terbilişi asan emez. Eğer kadırla özünü tutu alalmay, intizamga kanunlu kılap yaman yolga minip kalgan bolsa, partiyanın terbiyesi ve işençini yerde koygan boludu. Men bazı rehberi kadırlarının çirikleşkeliki, çüşkünleşkelikigi dair materiallarını gözem, intayın içini men. Ulanın tömürdün polatka ayın almagalıkıdın, epsosunu men. Ötkendi bir materiallarını gördüm. Onun da bazı yaş kadırlarının emeldarlık yoluğu kadem koya koymayla tuyuk yolu kırıp kalgalı ki. Emdili bir orunun tayanç kadırı bulupla, ya ki rehberlik ornağı çıkıpla, hiyanetçilik, çiriklik patkığı petip kalgalı ki inkas kılıngan. Ula hısıltını ahırda emez, baştılı saklayamagan. Köpçilik bunundan ibret ilip, insan kaydıdın ibaret bu kırışını her vakit çıngıtış gerek. Kaydıge ehmiyet biriş, tövencekini saklaşta, oldu bilen iyi kışın biliş gerek. Kümülde iyi kış bolsula, sözde ihtiyaççan, herkette telepçan bolgulu boludu. Partiye 18. kurultuydun buyan, partiye merkezi komiteti, çiriklik hadisleri karta çeklengen rayun bulmaslık, toluk kaplaş, kılçı yol koymaslıktı çıntırıp, katlık zerbi birip, ahırgıç tüzep, del caydı çöçüttü. Lekin yanıla bazı kadırla öz senimi gidesep, karşılaşıp intizamı kılaplı kılavatıdı. Ula intizamını, kaydını bilmey kalmaydı. Belki ula da kılçılık yıkış duygusu yok. Ula ötküzgen hatalıkının kayısı biri partiye intizamı, devlet kanunu da inek çeklenmige. Kılgan etkerlerinin kayısı birini ilgirkile sadır kıp bakmagan. Kadimkile, Adem'de iyi kış bolsa, öz beşimçili kılıç kıpetini almaz. Neticede, ahlak pezilet asıl kılar. İyi kış bolmasa, halgınını kılır. Akıvette, bala kazağı duçar bolur diye. Eğer Adem'de iyi kış bolmasa, erkandak yaman iş koludun kiludu. Bezle, iyi kışını bilmi geldikten kişini çöçtüdüğen şunç köp yaman işlerini kılgan. Kadırla çokum iyi kışını bilişi, özün tartıdığan, tövencekini saklaydığan buluşu. Partiyeden, halıktın, kanun intizamdın iyi kış gerek. Tün karangosu da, boran çıkan da, hiç kim körmeydi o dep, özünümü, özgünümü aldap, ehledin ezişka. Sen bilen,

mendin, osman bilen zeminden başka hiç kim bilmeydi o digendek, yağlı mı sözlerge aldın hep, nişandın adışıp gelişka. Xatergi tevekkül kılganda, baylıqı erişkili buludu o deydiğen, tələysinaş psikikisi bilen, xatergi tevekkül kılışka. Kanun köpki teymeydi o deydiğen hata karaş bilen, özü bilgenç iş kılışkı bolmaydı. Tərbiyenin işte, tələpçan bolğandıla, andın özü katıq tələp koyğulu buludu. Bir kadır, dünya karaş, kişilik turmuş karışı, kımmet karışıdan ibaret baş keygüvenini çıngıtıp, ideyevi ini, manevi menzilini yükseldürgendıla, çirikleşik petin almaslıktın, çirikleşini oylamaslıkı öteleydi. Mansul Alisi devirde ötken, idrak şunaz, şüye şüen, özünü pak tutuşunun mundak üç menzili bağdep kargan. Kaydını çöngellik üçün, halıganca soğuğa talep kılmaydı. Bula yüksek menzilgi yetkenlerdir. Nam aburoyunu kadirleş üçün kels gelmez mal dünya talep kılmaydı. Bula otturhal menzilgi yetkenlerdir. Kanunun cezasının korkup menzibini saklap kılış üçün pul mal talep kılış kıpetini almaydı. Bula en töven menzilgi yetkenlerdir. Biz komünistler umum üçün hizmet kılımız. Hakikat için turumuz. Kollektifini közleyimiz. Tehimi muhimi, kalbimizini paklap, kaydını bilip, peziletlik, gururluk bulup, partiye ve halkını baştan ahır kalp törümüzü koyup, bütün vücudumuz bilen umumunu közleydiğen, pak duruz, zerice çan tozan kondurmaydıgan adem buluşumuz gerek. Münevver vilayetlik partiye komiteti şucisi, Yanşancov, manım uçundak ülge. O bir ömür halıqı bəxti artıp, bir ömür umum üçün şəxsiyetsiz tökp koşkan. Oldun qəsirinin 70-ci, 80-ci illerde Yezladikin nurğun ailele topu yağaç kurulmalıq kayış öylerini salganda onun ailesi yanıla kəpi öyde oltırgan. Konrap ketken öydün yamğur ötüp ketken de o ailesi dikilerge minin pulum yok. Hazırca kıyınçılıkını yığıp durunla. Yağmur ötüp kesse bir neçe das seti bilip tamçılığa yerge koyup koysanla buludu o diyen. 1992'li o Dalyanşen ormançılık meydanı da tunci hış kayışlık öyünü saldırgan. Lekin onu yığıdın gelgen teknik kadımgı berip özü yanıla may kağız deyip ılgan kâp öyde oltırgan. Bir ketim o yezığı çüşüp bir dekanın öyüdü konğanda, bu öydükle dastıkınımız gorgül bop kaldı edip, hicalet bulup, işkim o tamak pulunu tuydurmay kaytırıp etken. Lekin o keçilip, yüz çakırım yol yürüp, bu pulunu ula kaytırıp egen. Bazılarının nezirde, o yemek içmek, kiyim keçek, yürüş duruşka ehmiyet vermeydiğen ahmak idi. Lekin o, bazılarını özü özü capaz silavalı doğu deyişidi. Emeliyette silaminin kançılık kuşalık gelikimini bilmeysile. Eğer komünistlerinin kesbi kesili bağ değilse, bu kesel del özüge özü capaz iliş kesiliği deytti. Bundak capa müşakkat ki çıdap küreş kılıdıgan. Capa çekişini kuşallık dep bilidigan ruhunun mengü vaxt ötmeydi. Bundak ruh mengü evz aldırışı teyişlik ruh. Kompartiyanın kadri özünün nam şöhreti, mertivisi, menfaatini muyum orungu koyu almaslıkı. Onundan vazgeçeleydiğen buluşu. Şunçı yıraktın kilip emeldar buluş, pekatla yep içip rahat sürüş üçün doğrudaydıgan yolunu tutmaslıkı gerek. Onda kılgallarının eşkanda ıstıkbalı bulmaydı. Altıncı. İcdihat bilen ügünüş, capağı çıdap məşkiliş, kabiliyetini aşırış gerek. Halt küçük bolsa, çoğun nersini kaçılgılıp olmaz. Arğamçı kıskı bolsa, çoğun kuru kuduktan su tartkılıp olmaz. Biz mislisiz özgürüş devredi turvatımız. İlgirkile kıt bakmağın uluq işlanı kılavatımız. Eğer bilimimiz yeterlik, nezer dairimiz ken, ıhtıdarımız küçülük bolmasa, işlanı aksıtıp koyumuz. Yaş kadırlarının zihni

0: yerde koymaslıklarını ümit kılemen.
1: Şuji Xi Jinping'nin 2021 yılı 9 ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiya Mektebi'nin küzlük okuş mevsimi otturuyaş yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muyum vazifelerini zimisiga alalaydıgan tayanç ixtisaslardan buluş gerek namlı sözünün bir kısmı.

Bugünkü programımız müşerdaya yaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danifnola, stansımızın başka programları da bolsun.

0: 6-nji ýyly ýaş jawýulu partiýaga kiriş iltimasyny manu şundaq ýazgan.
1: Ýaş kommunist aldyda şota. Bäkmo hijil peşgadam ýoldaş. Kimniň kary akarsa bu baş, at salmysa bäýgide oňşaş. Set emesmo kommunist ataş.
0: 70 ýaşlyk matematik xwalogyň partiýaga kiriş iltimasynyň tasdiklanganlygyny ukgandan kiýin Hayajanlanğan halda muşu şiirni yazğan.
2: Ben öz yardımımla Jungo Kompartiyasi kirdim. Partiyanın programmasını imha etmem. Partiyan izahlamasına hemen kirmem. Partiya esaslı mecburiyetimi ada kirmem. Partiyanın kararlarını icra kirmem. Partiyanın insanlığa katkı dair kirmem. Partiyanın mahviyetliğini saklayın. Tüm üçün ömür bayı güreş kirmem. Partiya
0: Millionlagan munawwar jonqa farzandlari, sansizlagan vatanparvar zatlar mushunda va'da bergan.
1: G'oyimiz otliq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

Dostlarımın yadıda bölümdək biz tönügünki radio jurnal programımızda Turgun Mecidinin deyişki bulmaydıgan Çüş namlıq hikayesinin aldan kısımını anlatkandıq. O adatta ayalıgı beyhudu kopal gəp kılmaydı. Onunla gəp kılıştın burun ayalının xabı buluş bu masığını oylaşıp andan iğiz açatdı. Onun nəzirdə bu ayalını ayaş edin. Andaqda ayalı onun kalbini düşünəm. Olanın keyin küllər qandaq bola? Bulaq qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jurnal programımızga orlaştırılgan Turgun Mecidinin tarım jurnalında ilan kılıngan deyişke bulmaydıgan Çüş namlıq hikayesinin davamında bolsun.

Bu hafta birer çayga berip oynayıp kesek bolatdi, dedi u kep başlap. Qandaq deysiz? Kişiler bəs-bəsde toğraq mənzirsini kögülmeyen ışıbdı. Mən meyikindi külüp koydum. Xata gəp kıldın mı? Yaq, haq nə gibi olsa biz müşeyek baramdıq? Siz cücü. Mən tek nə gibi erişini oylaşmadım. Siz oylamaysız. Mən her gün öyden çıkmay boğulup oldur mən. Bu hafta hizmet sälce deyiraq. Keyin gəplər bir gəp olsun ha? Onunca toğraqla yopurmaq taşlap olmamdı. Mağın köngül bölsünüz kashki. Ayal bulmaq nemi degen tas? Ədedin kashkici əkişinin gözü qarab. Qaytı öndümüdüm. Əmdi bir nəs desem, inıqlı xap oluşup qalatdıq. Heyran mən. Daim uşundaq bir çıraylıq paranışıp oltırıp, ahırıqı bağında işkimizin kepi işki yakı kedudu. Onun huyu tutudu, mən bir yarım bolu mən. Onun dün körə bir-birimizin közlərgə tikilgenimizcə cemcid oltırsaq yaxşəməsin. O, yataq öyü kirmək, başıq öyü qarapmaqdı. Bəzi hallada adamın ruhiyyəti rastlı aciz boz gerek. Bir işini oylamay, köngüldən çıxır vətəydi isimu, mümkün bulmay qalır ikən. O, xalımıqan ikən, arqısının kirginin biləmi kəybiyyatını onşıqlı bulmaydı. İşi yepilib, işçidini taqaldı. Birdən qarap durğan dinkin, yataq öy kirib yattım. Şuğunisi közümgü uyku kəmmedi. Onun beyhuda qapı buluşi, məndən qusur izdişi, könlümünü bir aram qaldı. Şu tapta rasa bir uruşub içimini boşdi bilişini oyludum. Amma bu pəqat bir xeyal. Məndə rastırla onun bilən uruş niyeti yok idi. Onu dadısı xoylanıqan kiçik balığı oxşatqan kilətdi. Bala birdən bilə qapılıqını unutub dadısı əkiləydi. İçimden sıkılışıgı bərdaşıq beyrənmək, o yatqan öyünün işik töyüge badı. İçidin doyunun paranları anlandı. Demek, o mu uxlayamay telefon oynap yatqan idi. Biz kimge batnayımız? Kimdin xapı bulumuz? Yaş bu yekkeyende, muşundaq yoğulan xapılıq arqılıq canlı qiynaş ərsəmdü. Ay, ərkiş degenin mecazi səl osalıraq boğun yaxşımı nime deyənləni oylap qaldı. Xizmət işim Ənvərinin mecazı çöz. Ayadi, avazını çoğraq çıxırıp məgəp qalamaydı. Bizim turmuşumuz oxşamaydı. Mən ayalımğa beyhudu qobal gəp qalmaymən. Bir gəpnin qilişdən burun, onun xapı buluş bu masığını oylab, andın sözləymən. Bu, bəlkim, onu ayıqalıqımdı. Bıraq ayalım, bunda qarımız gerek. Onun nəzirdeki ayaş deyən sözünün məngü teygi yetkili olmaydı. Qaytıp kirip yattım. Sırtın koçiladaki avtomobilanın şalqın sürenleri. Adamlarının varan çurunları alınıp durattı. Bırak bu ayıldaki işkican soğuk gecenin közüge çöküp ketken idi. Köngünün hatır cemlikini nerede tepişini bilemek kalan idi. Ahırı bulmay ornumdun durup işkital tenişlan duruş doğrusu içtim. Çünkü en de uxlumusam ət hizmetki keçkip gelişim mümkün idi. O, rastalı hiç nimi oylamagan mıdı? Ahır kıyalım şu buldu. Közüm asta asta yumulup, illik bir tuyğu meni bağırga tatmadı idi. Parça-parça kıyalla hudu sunup ketken eylektek ruhi asmını bileylep şirendi. Ayalımın çırayı toluma bətbəşiri körmetti. Çoğun zalda 20 yalanış kız oğulla əsəbilece sekrep, Ali yeşil çırak nuri hudu olvasının ağızdan poğrap çıkıvatkan ot yalqundak həmmi yanı qaplağan idi. Səbselib qarısam o telefonun ekranı ikən. Doyunda bir top adamın saranlaçı usul oynavatkan körünüş qoylu atandı. Bunu usul deyilin bulmaydı. Pəqat içi kırvağan allı qandaq nərslərini qoğulab çıxırış üçün can cəhlimlən tolğunuş, səhrəş, çeqrəş idi xalas. Olanı saran deyişdən qoxdum. Çünkü şu tapta özümün sağlıklığımı işenip kalmağandı. Ayalımın nemişki doyum işçilgi o kişilerin arası kırıp kalanlıkıya hayran idi. Azaldın telefonu çıkarıp gitmeydiğin adam hazır nemişki onundan közümünü üzemeyme. Toğra, onun içi de ayalım bağımasın. Onu bundaki kişilerin arası koyup koyup

Lavuldab köyüvatkan Gülxan bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpikimizini nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek müzikinini yalvuz çalalaydı. Simfoniya ömükü orulgan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

0: 人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

Sevimlik radyo anıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalıplarının teşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz duygulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Her qandaq bir muhabbətdə bədəl töləş bilən erişiş təngnisbətli buluşun atay. Əstaydıl muamil qısınız mı? Bəzi çağlarda qarşı tərəfdən sizgi boğan çin könlüge erişən məsikiniz mümkün. Hayatta bəzi də heç qandaq bir nəsə bunu nisbətən mükəmməl cevabını birənməydim. Bəzi bir işlağa biz dadıl yüzünüşümüzgi doğru gildim. Xoş, ondaq bolsa, mütəxəssislərimizdən qızlağı təvsiyə qığan, yəni mühəbbətləşkəndə diqqət qılış qıtıqışlıq bir nəçü nöqtə qıdı toxtulmuz. İndi xoysa, qəni, yaş qız yiğitlə, qılıqınlarını dın tutunla. Birincisi, varlıq jıqıb qoyqallarınızda atıq etmə. Məbləqni oğul balığı sanmay özünüz gəsəlin. İxtisat cəhətdə müstəqil boğanda mühəbbətdə dadıl pikir qılalaysız. Meyli toydun burun ya ki toydun kiyin bolsun, kız balının çokun öz aldığı jığıp koyganları buluş gerek. Davamlık oğul balığı yönlü bilişini oylaman. Varlık arzu ümidinizni oğul balığı iştirip koyman. Muhabbet işlerden siz oğul dostunuzni her kancı yakşı görsünüz mü, varlıkınızni atıp etmezsiniz gerek. İkincisi, hizmet ve arzu uyunuzun vazgeçme. Turmuş bilen muhabbet herkiz mi tokunuşup kanmaydı? Arzu ormanlarınız bile mi tokunuşup kanmaydı? Turmuş davamlışıp memle verdi. Siz mi hem arzu ormanlarınız bile yaşayınız gerek? Muhabbet yoluna kadem koydum de, hizmet ve arzu ormanlarınızın vazgeçip onu ergesiniz olmaydı. Vaktin ötüşüge geçip, tersirlenişle yok oluşku başlaydı. Aranladı fakat toktumayı ciddileşiş bilen püşaymalı kalıdı. Üçüncüsü, yaşlık ve turmuş. Vakit yakın suğu okşaydı. Siz muhabbetleştim de özünüzün güzel yaşlık baharınızı sırap kılıf etmezsiniz gerek. Muhabbetleşke vaktinizde onun sizge ahırgıcı hemra bulanmazlık edin. Onun sizde çin köylünün yakşı köymezlik edin kuman kığa vaktinizde vazgeçişini mi oyuşup görün. Kıskısı siz muhabbetinin birdemlik edin emez belki mengülü fikirin huzurlunun. Onundan başka siz özünüzün kımmetini aşırdığan işlağa vaktinizi serip kılsanız oylap bakmağın neticelerine erişeleysiz. Barçı dostlarımızga bəxtinin yar buluşun ümit kılımız. Muhabbetlik nakşılarımız yeni devamlıq silah üçün.

Sevimlik anlıqçılar programımızı damlaştırıvatımız. Şundaq tep deytalayımız ki, özünü söyəligən kişi başqalarının söyüşünü bilir. Hayat külüp bakalıgan kişi, mokalarki hayat ve turmuşkın sifetten tolup taşkan hayati küşki igi boğan kişilerdir. Fairbach'tan şundaq bir gepi var, senin birinci vazifan özünü bəxtlik kılıştaydı. Demek biz özümüzde bəxtlik kılıp, özümüzden keyfiyatımızda tanışıp, özümüz royciyatı kanığa vaxtımızda etrafımızı gileni bəxtlik kılalıyız. Özünü qadırlaştı, söyüşünü bilmegenle, başkalarının yaxtırışı erişmeyle kanmasın, başkalarının mihrimi bak verenmeydi. Bir kişi şehrinin sırtıda sayılı kılıp etip, jığlavatkan bireylenge uçuruptu. O kişi jığlavatkan adamdan nemi üçün şünce azaplanısız deyip sorsa, muhabbetten mahrum kaldım deyip cevap veripti. Bunu alıgan elif kişi, sizden bunca azaplanışınız, kalbinizde muhabbetten yanıl mevcutlığının ispatı, siz muhabbetten mahrum kalmadınız, mahrum kalgınınız, fakat sizini söylemeydiğen bir adam deyipti. Onun şunçilik azaplanış ne hacet? Jığlaş gerek olsa siz emez o jığlısın. O sizdek özünü söyledigen adamdın mehrum kalganını az dep. Yeni tekiz sizdeki şu muhabbettin mu mehrum boptu depti. Elik adam anlığan dinkin çırayığı külkücü gürüptü. Demek turmuşta bazıla özünü söylemeydi. Özüge yakşı muamil kılmaydı. Özünü ağırınıp da jürüydü. Özünü söylemeslik, özgü yakşı muamil kınmaslık, özünü ağırınış, ağır ne kapırdı? Hamışlık kapırdı, ruhi keselik kapırdı. Bunu derhal davalı çıkarak. Yani bazıları özünü söyledi. Kargılat söyledi. İnek ki bundak ademlerde özünü hakiki tonuş, kemçil buluşu mümkün. Ben yakında Sekot Pek'nin kalıp haritisi diyen biri kitabını okudum. Ruhi kesellerini iki gibi bölüdü. Biri, bütün mesuliyetten başkalarına iştirdik Allah. Mende günah yok. Hemme hatalık başkalarda. Yeni biri hemme mesuliyetini özü üstü gelebilip menin hata başkalarda mesul yok deydik Allah. Demek muş iki hıl halet mi? Ruhi keselik yatırken. Bunu tükütüştün usulü ne modu ya vakti da

Sevimlik Anlısılar programımızı da anlaştırıvatımız. Emdeki temimiz tebessüm üstüde buludu. Adem'nin çırağıydı tebessüm cilvaksa, hudde seherde içilgan körkem güldek, her bir Adem'ge bir hıl mehir ve ızlık sezim atak kılıdı. Tebessüm'a eskandak bedel ketmeydi, ama o acayip neticilerini yartalaydı. Dali Carnegie'nin şundak bir gibi var, çırağı tatırıp durduğun felsefe için emez, külüp durduğun başlangıç mektep okuğutusunu, dükkünün bu mülazimetçilik teklif kılıcını halaymen deydi. Nim demekçi diye baktı da, sırtki tesirde külüp duruşunun, tebessüm bilen muamili kılıçının zörürlükünü kaytkınmakçı. Hakiki tebessüm kılalaydığı Adem mol tuyguğu iyi buludu. Tebessüm kılıç, eşbeş tigiçe körülüp gayb boğunu bilen, ama o kişiye mengülük tesir kaldırdı. Bir yerde davatkan tebessüm, Çin yürüküden çıkan semimi tebessüm. Herkes mu yalgan külkemez, hoşamet külkisemez. Her kandak külüm süreçke acıdım düşmeydi o deyip eğitammaymış. Şundakla daim külüm süreçke acetmen bulunan Adem'i bulmaydı. Külüm süreç aileye kuşallık, soğudu setikki Ahmet, dostlarına inaklık atakılıdı. Külüm süreçte bir yerden setik ağılı, izdep tapkılı, ariyat ağılı, oğurluğulu bulmaydı. Başkalarının külüm süreçten ilgiri o hiç kandak kımmet gibi bulanmaydı. Ama izcil muhabık külüm süreçten paydasını tesavvür kığılı bulmasılıkı mı mümkün? Çoğlaşka her daim külüm süreçini, tebessüm eyleşini özünüzge hemir akılın. Tebessüm bilen oldurup, bir külü bitip, bizden yakımlık küylerimizge kulak seyir.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetli radyo alıcıla, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romani. Əmdə diqqıtınla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Kinez hanımının yığısını anlayıp, Kinez cimip kaldı. Ve onun aldığı gelip, Boldi, boldi, sana mı eğir? Bunu ben mi bilip durvatı ben? İlaç kança? Bu unçuvala zarlap ketkidek mi işemez? Tanrı'nın himmeti kenri, dedi. O özünün nemi davat kallıkını özü bilmeydi. Bir çağda Kinez hanımının yeşini töküp durup koluğu söygellikini sezip, o mu cevaben söyüp koyup öydün çıkıp getti. Baya kiti öydün yugurup çıkıp getkende dolli anılık ve aile ayallık adıtı bu içe, emdi hotun kişinin arlaşıdığan peyti kelgellikini sezip, şilepsini beşidin aldı da, yanını türüp, iş başlaşka royi ceheti tayarlandı. Apsi dadısının yamallıgan çağda, o kızlık ornada türüp, apsıgı nesiyet kılgan. Kinez'nin gazipi taşkanda, gep kılmay cim olturgan. Apsi üçün uyalgan. Dadısı açıkı tez yenip, burunki mehirballıkı yanganda, onun tekimi hürmeti aşkan idi. O dadısı çıkıp keçişi bilella, tutuş kılmakçı bolgan birinci çoğun ışka tutuş kılıp, Keti'nin yenigi kırıp, onun teselli bəmekçi boldi. Apa, men sizge bir işini xeli burulla deyişini oylugan. Levin'nin ötkende Keti'yi teklif koymakçı bobkaya geldikini bilettiniz mu? Levin bu hiyalini setvağı digen iken. Ondaq bolsun imbobdu. Mən gipanını düşünemmedim. Keti onun təlipini rət qığan mıydı? O sizgi bu işini demigen mi? Yaq. Onun toğırlıq mı, bunun toğırlıq mı işini mi demigen? O artıqçı məğrur kız. Lekin menin bilişimce, bunun hemmisi aşınındın. O şundaq, özünüz oylap görün. O Levin'nin teklifini qat'i rət qığan.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

sizini büküp oldıratti. Dolli hede, men şuncilik bəxtsiz men. Dedi o, xuddi keçirim soravatqandek, bək mi boş avazda. Keti, yaş bilen yuyulgan çıraylıq yüzünü Dolly'nin könlükinin etiki bilen yepu aldı. Köz yaşları, xuddi optimobil üçün zörür bolgan abdolmeydek, ağaç sınıl işkisinin münasivet maşinisini oğuşluk manguzuşku başıldı. İşkisi bir pes yığılışı valgan dinkin, könlüdü oylavatkan geplerini kılmay, başka geplerge düşüp ketti. Bir-birini düşünüşti. Keti açıqıda Dolly'nin erinin vapasızlıkı ve onu xorluğallıqı doğrusuda etkallarının bitçar hädisinin can cenidin ötüp ketkellikini. Ama hädisinin özünü keçirgellikini düşendi. Dolly'mu bilmekçi bolgallarını toluk bilip aldı. Özünün perezlerinin doğru bolgallıkını. Keti'nin dava tapalmayvatkan derdinin negizi, Levin teklip koysa, onun teklipini rət kılgallıqı. Veroniski'nin özünü aldıgallıqı. Emde hazır özünün muhabbetini Levin'ı berişki razı işkelliki. Veroniski'ga nəpirət bilen karaydıgallıqı da işkellikini bilip yetti. Keti bu işla toğırlıq bir eğizmi gəp kılmadı. Fakat özünün royi haleti üstüdülü gəp kıldı. Mən hazır azıraq mı kaygırmay mən? Dedi Keti özünü besi valgan dinkin. Lekin közümge hem mi nerse? Aldı bilen özüm şünçilik, kabih, yirginişlik kopal göründüğün bop kaldı. Hazır menin hem mi nersige kançilik yaman pikirlerdi bulup yürüvatkınımını bilsen, Aklingi sığdıranmay sen. Koya, sende nemi yaman hiyalla bolsun? Dedi Dolly külüp ketip. Hazır en kabih, en kopal pikirlerdi men. Bunu sana sözletme birenmey men. Bu mendeki gem kaygı mı emez? Bizarlık mı emez? Uladı mı yaman nersile? Men hazır huddi vücudumdaki barlık güzel nerslerinin hemmesi yok olup, pekat yirgin işlik nerslerle kep kağandek bop kaldım. Sana nimdep düşendirsem bula? O, hädisinin közlerdeki hayrallık karap sözünü devam kıldı. Dadam bayı bana, es kılışımca o beni çapsarak yatık kılıversek dep oylus gerek. Apamın mı beni tanslağı bile ep berişi yatlı kılıp etip mendin kutuluş için okşaydı. Ben bunu rast şundak deyip turvanmay men. Lekin man şundak tuyulup bu hıyalını özemden neri kılanmay men. Man teklip koyguçulanı köreğe gözüm yok. Ula mana beşimden ayığım gıç karavatkan dekil tuyuludu. Burun tanslağa çıraylık kiyinip berişini bir kıl lezzetlik işte bilettim. Özemdin özem zoklanıp getettim. Hazır undak emez. Eksici uyuladığan, özemle onaysız sezidigan bop kaldım. Heh, ilacım kança. Doktor. Keti, ahırkı gepini demeyi işkilinip durup kaldı. O, şu iş bolgandım beri, Vroniski'nin özünün közüge intayın set köründüğün bulup kalgallıkını. Onu körsüla kallısıga en kopal, en kabih hiyallarının kelevaldı kallıkını demekçiydi. İşkılıp, hazır hem minersi közemge en kopal, en yaramaz bop görünüdü. Menin kesilim manım o şu. Belkim sakıyıp mı kalame? Hergiz ondak oyladı bomma. Bu minin ihtiyarım emez. Pekat sinin uyunda balılarının arsızı bozsamla özemini huşal sezidik emme. Şunda kısan kandak yakşı bulat de. Epsuz, baranmay sende.

0: Yaq, barma. Mən sikar latina bilən ağırğan. Şun qoqmayma. Hazır çıxıb opamğı deyma.
1: Keti degenini qılıp hədisinin kiyi kətti. Rast digendek, balılanın həmmisi sikar latina bilən ağırğan idi. Keti hədisi yardımlaşıp, ulağa səlli maza saqıyıp kətkicə obdan qardı. Lekin, Keti'nin özünün salametliki tekçi əsliyi gelip bulanmağan idi. Şuna Şerbatskila çat əlgi çıkıp getdi.
2: Apanın nemi oyla vatkını, sana kimine ilip vermekçi bolu vatkını bilen minin karım yok.
1: Ey, biz hazır bu toğırlık gep kılışmıdık ko?
2: Yak, müştoğurluq paranlışımız. Son rastgepni qısam, meyli qeri yaki yaş, meyli senin apan yaki başqa ayal bolsun, insap yok ayallalı bolsa, ondaq ayallar menin könlüm giyat. Şuna men onun işleri toğurluq kılınğan geplani, pekatla anlaşına xalımayman.
1: Anna, menin apan toğırsı da bundaq hörmessizlik bilen gep kınmasıqını soraymen.
2: Oğlunun bəxti bilen şanşarpının nədligini bilmegen ayalda, insap mı bolmaydı?
1: Sana yeni bir qetim dep koyay. Mən hürmetimni kıldığan apam toğırsa da hürmetsizlik bilen ındak geplerini kımıgın.
2: Senin apanğı mehren yok. Mehren taqat tılanın uçudala.
1: Senin peydiğinin şolu bolsa. Ömüse.
2: Şundaq kıl. Hazırlı bir taraf kılıbet. Mən allı burun bir kararı kep boğan.
3: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının Radio Kütüphanesi programması. Mən Abdursul Abdiriyim. Hozirunladı Bolovatqını Tolstoyning dünyaga məşhur romani Anna Karenina.

Peterburgning yuqur tabiqi jamiyati asosan bir butun gavdi bo'lib, uning ichidagi odamlar bir-birini toniydi. O'z aro berish kelish qilishatdi. Bu cho'ng doirning ichida yana kichik doirlarmi bor edi. Anna Karenina'nın bir-birge okşumaydıgan üç küçük dairinin hemmisi de dostları bağıydı. Ula bilen bolgan münasuvidi mi koyuk idi. O üç küçük dairinin biri, yer bilen billi işleydigan hükümet emeldarlardan şekillengen daire idi. Onun içi de yerinin hizmettaşları bilen kol astıda işleydiganlar mı bağıydı. Cemiyatning o'xshamagan qatlamlardagi odamlar ko'proq bo'lg'achqa, ichidagi islomi murakkab edi. Anna dastlabda ularni cho'ng ko'rgan ham hurmatlab kelgan edi. Endi hozir uningdagi o'xil hissiyot bora-bora yo'qolishga boshladi. Kichik bir noyidagi odamlarning hammasi bir-birini to'liq bilganga o'xshash, Anna mu O daire içindeki adamlarını yaxşı düşünetti. Hatta ulanın nemini yaxşı görüp, nemini yaman gördü qallıqlarını. Qandaq gəm endişilerinin barlıqını. Bir-bir bilen bolğan münasibetlerini. Kimnin merkezlik adam işgəllikini. Kimnin kimni qanat astığı alıdı qallıqını. Her bir adamın özünün ornını saklap geliş üçün nemilerini qılıdı qallıqını. Kim bilen kimnin köz qarashlarının oxşaş şikellikini, qandaq məsələlərdə ixtilaf peyda boluduqallıqını nait yaxşı bilətdi. Lekin Graf Lidiya xanımının toxtumay qızıq turuşlarına baxmay, ərlərinin mənpəətini qoğdaydıqan hökumət əməldarlarının bu dairəsigə anna pəqətli qızıqmaydı. Daim uladın özünü qaçırıb duraddı.

Karenin bu dairini bekme etibarlaydı. Onun içindeki her kıl adamla bilen çıkışıp ötüşkü mayır bolgan anlamı Peterburg'daki hayatının deslepki çağlarda muşu daire içindin özüge heli köp dostma tapkan idi. Hazır bolup mu Moskova'dan kaytip gelgendin ki bu daire onun közüge galiteli körnüdüğen, onundan bezar boludüğen, özümü onundaki adelmemi yasalma ku köründüğen bolup kaldı. Bu adamlardan zerik geldi ki, özünü onaysız sezgeldik üçün Graf Lidiya Hanım'ın uygumu imkanba azbardıgan bolup kaldı. Anna bilen alakadar üçüncü daire yerim yukur tabiqi ornağı çüşüp gelişten korkup bir kolunu ordudun ayırmaydıgan. Tansa ziyafetle toxtumay bolup turudugan. Alıpti kiyimle köz köz kılınıdıgan hakiki bir ictimai alaqı sorunu idi. Ola özüce yerim yukur tabiqi dikilerini yaratmaydı. Emeliyette bolsa zok evesleri ular ninkigi okşaplı kalmastın, başka cehetlerden mi sepi özüdün şulanın özüydi. Anna bu daire bilen tağısının hodunu Kinez Betsy Hanım'nın vasıtası arkalık alakı orantıp kalgan idi. O Kinez Hanım'nın yılığa 120 min rublilik kırımı bağ idi. Kinez Hanım Anna'nı bu daire içine ilip kirgen ve şu kündün tartıp yakşı görüp kalgan hem onunğa gamxorluk kılışkı başlagan idi. O Graf Lidiya Hanım'nın bu cemiyetini yaratma itti. Daim mesxir kılıp durattı. Qeyirip sertleşip ketkinimde men mi ulanın katarığı koşulu men? Deytti Kinez Betsy Hanım. Emma sizge okşaş, yaş, çıraylık ayalga, o monastırgı beriştiği baldor. Anna deslepte Betsy Hanım'nın cemiyetidin amalba özünü çetki tartıp yurdi. Çünkü Anna'nın o cemiyetki tapşırdığan pulga çamısı yetmeydi. Onun taşkırı o birinci cemiyetini bir kadar yakşı göretti. Lekin o Moskova'dan kaytip gelgendin kiyen eksi ehval yüz berip, özünün roi cehettiki dostlardan ayrılıp, aşu çoğun dairegi arlaşıdığan bolup kaldı. Bu dairde o Vronski bilen uçuruşup durattı ve bu uçuruşladın könlü bir hıl huşallık tolgandek bolup kalattı. Bolup mu o Vronski'ni Betsy'nin üyide köp uçurtup durattı. Çünkü Betsy'nin familisi mi Vronski bulup, o Vronski'nin işki tukkan atısı idi. İşkilip Vronski, Anna'nı uçurtuş mümkün bolgan sorullarının hemisigi barattı. Özünün işkini büldürüp durattı. Anna onun hevesini kozgaydıgan geplerini zadılı kılmaydı. Lekin her ketim onu bilen körüşkende, onu vagonda birinci ketim köygende, özüde payda bolgan aşı yalkulluk kızgın tuygu yürükünü köydürüp atkandek bolattı. Onu körüşü bilella közlerde huşallık nuru parlap, levlerinin tebessümü tartıp turduğallıkını Anna özümü sezip durattı. Ve özüdeki huşallıkların bu ifadelerini her kanda kılıp mı basalmaydı. Anna deslepte onun korkmayla özünün kendine çüşüdün kapı bolgan da kılgan idi. Moskova'dan kaytıp gelip uzak ötmey, onu mı barıdu dep oylığan bir olturuşku berip, onu uçuratmağan dinkiyen könlü lessede boldi. Ve şu gündün başlap, özünü özü aldap yürgenlikini. Onun özünün kendine çüşüleri özünü bizar kılmaydıgan bulup kalgallıkını. Eksçe hayatıdaki hemme kuşallıklarının şunundu işgellikini düşendi. Meşhur nakşçı ikinci nakşını eğitip boldi. Aksüngekle cemiyetinin hemme ezası tiyatrhanıda lık olduratdi. Otturdaki birinci rette olduratdi.

Hürmetli radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: U şu gapdan keyin joy diyen oltirdi.
1: Bu şunçilik bimene, tolumu külkülük bir iş boğaçka sizgi sözlep bəgim kelip atıdı.
0: Dedi Vronski külüp durgan közlerini Betsy'ye tikip.
1: Ama ulanın isimlerini demeymen. Ben özüm paraz kıp bilip alımen. Bunun da tekhi mi kızıq boludu? Emiz kulak selen. İşki kuşku yigit. Paytonga oltırıp menip du. Ula çokum silanın polliknin ofisirleri. Şundak mı? Ulan ofisir diginim yok. İşkisi naş tıkıp çıkıp gelip asa. Arak mı işken? Dep toluk eytin. Belkim şundak dur. İşkisi keyip çağ. Bir ağinisininkigi tamak ketip atkanken. Bir çağda kendin çıraylık bir ayol oltırgan bir peyton kilip ulanın aldığı ötüp ketip du. O ayol kendigi kayırılıp ulağı karap koyganken işkisige beşini lınıştip külüp koygan de görünüp ketip du. Şunun bilen ula atlarını buluşuğu çaptırıp o ayol oltırgan peytonun kendin menip du. O güzel nazının ulanı heyran kaldırıp işkisi tamak ilgili ketip atkan ağinisinin uyunun aldığı kegen de peytonun düşüp şu öyge kırıp getip du. O işkisi pekat onun yüzüge tatı vağan tordun ve onardak levleri kiçikkini putlarınılı körüp kaptı. Şünçilik eves bilen sözlep ketip atkınınız karganda ulanın biri siz okşaysız. Bayı men sizge nimdi gen. Kiyin ula dostunun uyu kırıp du. Dostu ulanı harak, herkıl taamla bilen obdan küştü vaptu. Ondak sorunda adem köperek içip koyduğun gep. Bunda kış daim bop durdu. Ula tamak yevitip, üstünki kıvette kim oltırdıgallıkını soraptıken, hiç kim cevap verenmepti. Üstüde kızla turamdu dep sorganda, ağinisinin hizmetkari, nurgun kızla billi turdu dep cevap veripti. Şunu bilen tamak yap boğan diken o işkisi, öygisinin kütüphanısı kirip, özleri zadılı tonumaydıgan baykı ayalga, özlerinin muhabbetini bildirip, acayip yisiyatlık geplevlen bir parça xat izip du. Xatı deyilmegen geplane yüz duranı değişmek çoğup, xatını kötürüp üstüge çıkışıp du. Bu yaramaz işini mağın sözlep verip ne mi kılı size? Kongurakını baskanken bir hizmetkar kız çıkıp du. Ula xatını o kızı berip du. Yeni teki o ayalığı küyüp gelip, şık dedi de kavap pop geçişi vatkallıklar ne? Özü çıkıp özleri bilen görüşmese onun işkinin aldığı durup ölüp verdi kallıklarını toktumayı sözlep geçişip du. O kız hiç nemini düşenmey, ula bilen paranlaşıp durganının arlıkı da tuyuksuz öydün sekilekki okşaş çeki sakılı va işki menzi kız kuşbakı okşaş kızırıp durduğun bir efendi çıkıp bu öyde menin kotunumdun başka hiç kim yok dep işkisini koklap çıkırıp du. Onun çeki sakılının sizi etkandek sekilekke okşaydı kallıkını nedim bildiniz? Sizge dedim go, bayı men ulan yaraş tuğulu bağağın dep. Hoş, netiz iskandak boldi? Bek kızık, əslide o çıraylık ayal, tituler sovetniknin hanım işken. O adam erzik kılıp, neticede men yaraş tuğucu op kaldım. Yaraş tuğucu boğandı mı, acayip yaraş tuğucu boldum dana. Şimdi ben ki tallıram mı minin aldığımda yip iş birenmeydi. Kıyınçlıkla bombudu mu? Bombaydı kan iş bulamdı. Boldi. O işkisi bu naid eski bir uçuşmazlık boptu. Bizini keçürsünüz. Biz bek osal bolduk deyip onudun keçürüm sordu. O çeki sakal deslepte azırak yumuşakan dek boldi. Leki yeni yaman tılla bilen tıllap gazipini büldürüp mü turdu? Ağırdı men diplomatik talantımını işkiselip, onunğa, men mu ulanın bu kılıkını yaktırmadım, zadılı toğırışkım maptu, bu ketim ulanı keçirip etişinizde ötünümen. Bunun içi de uçuşmaslık mı badak kılıdı, ulan nadan yaşla, onun üstüge yenili orullardan turup naştı kılışkan, özler garan al etken, ula özler mu hazır katlık pushayman içi de, şunu ulanı keçirip etken bolsunuz dedim. O adam biraz yumuşap, sizin digerlerinizge koşulum en, graf. Keçürsem keçürey. Ama minin hotunum saptıl ayal idi. Mavi işki lükçeknin onu hakaretli geldikini dememsiz dedi. Bilemsiz, o işki lükçek şu çağda şu yerde baydı. Ben yeni bir nimelerini kılıp, diplomatlığımını işki selip yürüp, cidelini emdili besip durattım. O çek sakal başka dinle kaynap, kızırıp tatırıp, sakalları dın turup sözleplik etti. Ben diplomatlık maharetimle yeni işki saldım. O bu hikayeni sizge mi sözleppesi boğu dek? Dedi Betsy hanım özünün lojusuna kırıp gelgen bir hanımga. Tolu külüp, üçeylerim üzülüp gitey dedi. Bobto, sizge muvaffakiyet dileymen. O gepinin ahırga şu gepini koşup koyup, Vronskiy'nin söyüp koyuş üçün yelpigüş tutmagan kolunu onun kusundi. Andın aldıdaki gaz lampa yortıp durgan, kişilerinin közü güçüp durgan caygı çıkanda, mörleri bilen köksünün uçuk yerini tekimi içip kuyuş için, türülüp, yukurgu götürülüp kalgan könlükini peski tartıp tartıp koydu. Vronskiy Fransız tiyatr hanısıgı ketti. O yerde o rastılla bir mi oyunni boş koymay gördüğen polik komandırı bilen uçuruşup, onunla özü üç gündün beri putkolu yergi tegmey digidek aldıraş yürgen yaraşturuş işi toğırlık dokulat bəməkçiydi. Bu işini kılgalla Vronskiy yaxşı gördüğen Petritski bilen polikka texi yıkıllı yötkilip gelgen Gedrov isimlik, yıkımlık her cihetin yaxşı hizmetlişi yaş kinez idi. En mühimi bu iş poliknin nam abroyu bilen münasivetlik idi. O işki yaş Vronskiy'nin atlık əskerler otusu deydi. 9. derecelik o mənsəbdar Vendin polik komandırını izləb gelip, sizin ofisirleriniz menin xotunumğa qarət kəltürdü dəb ərz qılgan idi. Onun deyişçe, onun yaş xotunu apısı bilən çerkavda ibadet qılıb etib, tuyuqsuz bolalmay qapdı. Qorsqıdı bayikken, çıdab turalmay, Udul kelgen peytunu oltırıp, öyge kaytıptı. Dəl şu çağda, o işki ofisir kəynigi kırvaptıken. Korkup ketip, tekimi bolalmay, dərru öyge kırvaptı. Eri özü hizmetten kaytıp gelip, öyde ikken. İşkinin kongurkının avazı anlınıptı. Berip işkini assa, işkinin aldıda işki mes ofisir turgu dek. Şunun bilen, ulanı qoğlap çıkırıp etipti. Әмді о ұланы қаттық жазалап берішіні тәләп қылы декен. «Яқ, немі дісіңіз дән?» деген еді полик командыры Вронскийні алдығы чақырып. «Петретский бәкмі әдірін ешіп кеті батыды, іштерім айдыған әптісі ек оның. О әмәлдарымы болды қылыдыған дәк әмәз, әрзі қылып, тегішлік жайғы бардыған дәк мі қылыды?» Вронскийі ішінің әпләшмегеніні, Lekin bunun doyulgu çıkıdak iş emeslikini. O emeldarını gep bilen eritip, özünü tutup ilişka. İşini öz işi de bir taraf kılışkı köndürüştün başka amalının yokluğunu düşengen idi. Bugün polik komandarının çakırışımı şu işinin mesleğeti üçün idi. Polik komandarı onun peziletlik, iş biciriş ver, onun üstüge poliknin inaveti üçün can köydürdüğün adam işkellikini obdan bilgeçke onu çakırtkan idi. Ula bir pes sözleşip, Petritski bilen Kedrovni Vronskiy bilen billi berip, u emeldardın epo soraşları kerek diyen kararı gelişti. Vronskiy'nin nami ve orada adyudantlık unvanının u emeldarını niyetidin yandırışkı yardımı boludugallıkını polik komandırımı. Vronskiy'nin özümü biletti. Demisimo bu işki evzelliknin rolü xelili boldi. Ama yaraş duruşunun neticisinin kandak boludugallıqı Vronskiy etkandak texi iniq emesiydi. Vronskiy Fransız tiyatrxanısıgı bağandin kiyen demiliş öydü oltırıp polik komandırıga oğuşluq, oğuşsuz bolgan işlerini məlum kıldı. Polik komandırı oylap görüp Bu işine kar bolmay taşlap koyuş kararı geldi. Lekin yani bu işki kızıqıp, Vronskiy'din
0: u əməldar bilən sözləşkən çağdiki işlani təpsili sorudu. Vronski u əməldarının yumşay dəb qalqanda, u işinin cəriyani yadığı kelib, yəni qaynab ketkəllikini. Özünün qılıdğan gəplərini qılıb bulub, Petretskini onun aldığı iştirib qoyub, quyruqını xadı qılğanlıqını sözləb bəgən idi. Polik komandarı özünü tutalmay qaqaqlap külüb kətdi. Ula qamlaşmıqan işqibdi o. Lekin yəni külkülük mü iş? Kedrov o əpəndigi tənkilənməydi o. O adam açıqıdın yanıdıqan dək əməz, şundaq mı? Sordi polik komandarı. Bugünkilə qandaq, acayip ə? Dedi o, gepinin axırıqı ulapla, Fransız naqşçı ayal haqqıdı söz qılıb. Qanç köp kösən mu, sanı yeni körü vatqan dək tuyğu beridu. Bundaq maharət, pəqət Fransızladılı ba. Hürmetlik radyo anlıqçıla, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Hozirunladı bolıvatqını Tolstoy'nun dünyağın məşhur romanı Anna Karenina.

0: Kenaz Betsy xanım oyunun axırqı pərdisinin tügüşünü kütməklə üyüge qaytıp getdi. Qırım xanısığı kirib, tatırangı yüzüge upsürkep, çeçini tarap, özünü bir qur tüzəşdirib alğan dinkin, xizmətkarğa, mehman xanığa çay rastlaşını buyurdu. Şu arada Peytullah onun çoğun Morskoy kotsudiki həşəmətlik üyüge arq-arqıdın kelişki başıldı. Mehmanlar yoğan dervazının aldıda peytullurdun şuva tattı. Ötken keşkellerini görsün de, her günü eyneklik işiknin sırtıda gizit okup oltırdıgan semiz dervazı ven, dervazını asta içip, mehmanlarını işkirge kırgızı vetti. Çeçini tarap, özünü yasap çıkan öy yigisi, mehmanxanığa yeni bir işiktin kırıp gelgini de, Mehmanlarımı birli vaqtta ikinci işiktin kirip geldi. Mehmanxanının tamları kül rengde, yerge yumuşak gilemle selingan. Şamlanın nuri appak dastıxan selingan üstel üstünü süttek yoğurtıp duratdi. Üstel üstü de kümüş samavar yaltırap, appak çay kaçıları parkarap duratdi. Öy yigisi samavarının tüyüge gelip oltırıp pəliğini koludun aldı. Bir neç hizmetkar avaz çıkarmayı gelip mehmallağa orunduklarını tartıp bədi. Mehmallar iki qatar bulup, bir qatırı öy yigisinin yenida samavarını çördəp, yeni bir qatırı baş elçinin karı duxavı könlək kiygen, kapkarı karı kaşları orğaqsıman igilip turduğan çıraylık rapiqisini çördep oltırıştı. Her iki tarafının parını başta görüşüş, salamlaşış, çay sunuşla bilen bölünüp, huddi geplerini bir yerge yığıdıgan umumi bir gepni izdişi vatkan dek boldı. Artıslıktın ağanda o henim acayip yakşı, hemmini besip çüşküdekken. O çokum Germaniyelik ressam Kaulbach'nın obraz yaratış maharetinin ügengen gep. Dedi elçinin rapiqis tarafta oltırgan bir diplomat. Onun sahnede kandak yıkılgallıkı dikkat kıldın la mekin? Nelson toğırlık gep kılışmaylı çö. Onun da hiç kandak bir yenilik yok. Dedi üstüge konu bir ipek könlek kivalgan. Keşinin tayini yok. Yalgan çaş kimigen. Çaşları serik, kızıl yüzlük semiz bir ayal. O tüzlü gep kılıdıgan, mecazının kopallıkı bilen korkunuşluk bala dep nam algan Kenaz Meyakkaya hanım idi. O iki dayırının otursa da her iki tarafının geplerge ten koşuk silip oltırattı. Bugün ben üç adamın kudu kelişi vağandı Kaulbach doğrusu da bir hıl gepnin kılışkallıkını anlap kaldım. Ulağa bu gepnin nemis yekip kağallıkını pekat bilmedim. Şu gep bilen paran bölünüp gitip, yeni bir yeni mezmon tepiş zörür bulup kaldı. Bizge kızık işladın paran kıp berin, emma zeherlik paranladın emez. Dedi uşak geplegi amırak elçinin hotini diplomat kıkarap. Diplomat gepni nemedin başlaşını bilmey bir dem oltırıp kaldı. Nemedi sen bola? Adette zeherlik geple kızık bolattı. Boptu, urunup görey. Bana bir mavzu köstüp berin. Emmi gep şu kılıdıgan gepnin mavzusu da. Mavzu bolsa makal yazmak tez küçüşmeydu. Men pat pat oylap kalimen. Бұрынғы заманның мәшһүр параңчылары болған болсы мо, уланың бүгінгі күнде ұнда қызық параңланы қып кетелішін атайын еді. Шүнке қызық параңланың әммісі азыр қонырап қалды.
1: Бірмәлтік радио аңлығучыла, юқырда 19-ші